0: Canım teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili buyurun. Yaşar şimdi bize çalıp söyleyecek değil mi?
2: Evet, güzel bir deyiş okuyacağım. Ya Hızır Sema'a.
1: Harika. Hadi bakalım seni dinliyoruz. Alkışlarınız Yaşar Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Yüreğin dert görmesin.
2: Elinden sağlık. Var olasın.
0: Çok güzel bir eser geliyor efendim. Nurcan Selçuk için alkışlarınız lütfen.

0: Selahattin.
1: Ağzına sağlık.
2: Sağlık abicim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim.
1: Lütfen nasıl buldunuz?
0: Eser.
1: Eller yukarıda o zaman çabuk. Başlacısınız. Şimdi değerli konuklar, tabii dünya kadar vokalistimi yapan arkadaşlarımız var. İftar ettiğimiz kardeşlerimiz var. Arkasını unutmayan kardeşlerimiz var. Ve her zaman böyle bir katkım olmuştur nacizane. Şimdi değerli bir hemşerim, o da Malatya, İzzet abinin dediği gibi ben Malatya'yım, o da Vanlı hemşerim. Evet, Efe.
2: Ateş geliyor efendim.
1: Çok güzel bir akşamdı lütfen.
2: Sevgili Efe'cim, çok emek verdin hakikaten. İki sezondur birlikte çalışıyoruz Efe'yle. Hay bakalım, sahne senin.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Kardeş.
0: Efendim hepinizi evet. böyle evet.
1: hemen
0: ayağa
1: alayım.
0: Alalım. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Ve yapımda, yönetimde emeği geçen tüm kardeşlerime güzel bir alkışlarınızı rica ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Hakikaten.
1: Ve Türkü Deryası'na hoş geldiniz. Bir dahaki haftaya inşallah tekrar bekliyoruz. Allah nasip ederse. Bekliyoruz değil mi efendim sizleri? Evet.
0: Evet, bekliyoruz. Hakikaten evet. çok büyük emek var. Biz burada ekran yüzü olarak programımızı temsil ediyoruz Türkü Deryası'na. Ancak arkamızda çok güçlü, çok profesyonel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Yapımcımıza, yönetmenimize, kameramanlarımıza, makyözümüze, efendim teknik ekibimizin tümüne, sesçilerimize, hepsine sonsuz teşekkürler.
1: Ve benim derlediğim çok güzel, vaktimiz kalmadı. Benim derlediğimiz biliyorsunuz çok güzel, hepinizin çok sevdiği. Yani sabahtan beri Malatya hiç okumadık ya. Malatya bu Malatya bulunmaz işini okuyoruz.
0: Bir dakika evet. okumadan önce tekrar efendim
2: çok
0: ayaklarınıza sağlık.
2: Sağ
0: çok mutlu oldum
2: tamam.
0: sevgili Nurcan, sevgili Yaşar. İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: ayaklarınız.
1: Teşekkürler.
2: Burada olmak çok güzel.
1: Evet. Her iki kardeşimize bir alkışlar mıyız? Çok teşekkürler.
0: Harikasınız.
1: Sağ olsunlar. Sağ olsunlar.
0: Malatya, Malatya diyoruz.
1: Evet,
0: Selahattin Alpay'ın derlemesiyle veda ediyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eserimiz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: insanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.

0: Evet.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı. Çalgı bölümünde. Hı hı. Ben mezun olduğumda sen başlamışsın.
0: Biz başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuarımızın açmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğrenim görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yıla aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
1: Çok güzel. Sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
0: Ben de yazımı kışa çevirdim. Bak gözümde yaş anıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya enstrümanımızdan.
1: Çok güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki, dinliyoruz.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat,
1: ederim
0: harikaydı.
1: Hocam çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu müziğini çok iyi eğitimle aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalar zaten.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın
1: Oluştu.
0: var.
1: Doğru.
0: Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet. Çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu. Polatçığım, bu enstrümanda öyle bir şey yap ki seni duyan bunu Polat çalmış dedirtebilirsin. Kendine has bir tas geliştirmen gerekiyor. Yani iyi bir yoldasın. Günde ortalama 8 saat, 6 saat aralıklarında ortaokul yıllarında enstrümanında çalışıyordum o yıllarda. Bu anlamda enstrümanda rol model aldım. Çok kıymetli büyüğüm Ercan Örmak ağabeyim, Eyüp Amiş ağabeyim. Bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydarhaneverdi hocam
0: Aa, hepsine
1: ve
0: buradan
1: selam olsun. Sinan
0: saygılarımı,
1: Çelik
0: selamlarımı
1: hocam
0: yolluyorum.
1: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdi ve bugün ortaya bu çıktı.
0: Harika.
1: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sohbetimize
1: ederim.
0: devam edeceğiz
1: Evet.
0: ama bir türküyle devam edelim.
1: Evet.
0: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
1: Memnuniyetle.
0: eşlik et arkadaşlarımızla
1: Memnuniyetle hocam.
0: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Cübbesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerimize,
0: Çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların
1: Hepsi
0: seninle.
1: evet. Benim
0: Piyanoda
1: arkadaşlarım.
0: Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem
1: Süper.
0: Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrardan üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldın ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızda da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi, sevildi.
0: Evet.
1: Naçizane elimizden
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslenmeye gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel
0: Oo.
1: oldu. Davul Sulari'nin efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii
1: Hı-hı.
0: evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı, devlet
1: Eşim de
0: sanatçısı
1: doğru.
0: Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe
0: Ona
1: Demir,
0: da buradan
1: eşime de
0: sevgilerimizi yolluyorum.
1: selam olsun.
0: Sen mi okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim.
1: Hı-hı.
0: Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım mı beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir Ahmet
1: Gürcistan'da
0: Kaya
1: doğru şarkı
0: şarkısı
1: olsun.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok aha, keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatcığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yanımızdan dilemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok albümler yaptı, single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe de olduğu için evde onunla kendi, o da halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında, yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan, gerek şan tekniklerine kadar.
1: Harika.
0: Sağ olsun ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim için de öyle. Biliyorum. Benim eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçığım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk, nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Vallahi seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet,
1: benim özel
0: çok
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: evet,
1: bana ve o zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok çok güzel, çok
1: ağırladığım
0: kıymetli.
1: Için, burada olduğun için çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde, kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özel. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikler için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de sana teşekkür
0: çok sağ olun.
1: Ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: evet,
1: yine enstrümantal çalalım.
0: Hı-hı.
1: Sen bizim solistin.

0: Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Çok teşekkürler kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Züleyha'yla sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi her nereden izliyorsanız selamlar, sevgiler, hürmetler olsun bizlerden efendim. Daima dedik ki pasaportumuz gönül, rehberimiz müzik, rotamız sanat dedik efendim. Bu minvalde yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta değerli bir büyüğüm geliyor. Çok uzaklardan, gurbet diyarlardan geliyor ama aslında orada yaşadığı için oradan bizlerle buluşuyor. Daha öncesinde Türkiye'deydi ama sonrasında efendim yolculuk onu başka diyarlara götürdü ama Türkiye'yi, memleketini sık sık ziyaret ediyor ve her geldiğinde de efendim biz eğer mümkünse ve fırsat var ise, uygunsa vakti, biz programımıza konuk almak istiyoruz kendisini. İkinci kez davet ettik, bizleri kırmadı. O yoğun temposun arasında tabii ki geleceğim sevgili kardeşim dedi. Sağ olsun, var olsun. Ben Yıldız efendim şöyle Karadeniz'in hırçın fırtınasına bırakmak istiyorum ama aynı zamanda da deli dolu fırtınası. Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: başında olan kıymetli dostlar, ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz varsa bu ne şımarıklık? Bu akşam burada bunlar ne yapıyor derseniz efendim, sevgili Sinan Yılmaz abim ile birlikte bendeniz Züleyha, zeli kız, deli kız olarak efendim huzurlarınızdayız. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Bir seni bir Latif Doğan'ı bu stüdyoda tutamıyorum ve mendilsiz yapamıyorum.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle.
0: Nasılsın?
1: İyi, Allah'a şükürler olsun. Son programdan bu yana hiçbir değişiklik yok. Yine aynı enerji,
0: nasıl
1: aynı adrenalin devam.
0: Nasıl bir tempodasın sen abi böyle?
1: Ya işimizi galiba çok aşırı abartıyoruz, seviyoruz bayağı.
0: Abartmıyoruz, işimizi seviyoruz abi.
1: Bayağı bir seviyoruz. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk. İşimize olan bağlılık, insanların eğlencesi, onları eğlendirmek bizlere gerçekten huzur ve rahatlık verdiğine inanıyorum. Yani güzel bir programın ardından eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman o program işte düğün olabilir, konser olabilir, onların bize helal olsun demesi huzurlu bir uyku.
0: İşte tam olarak bu Sinan evet. Abi. Uzun yollardan duydum ki geliyorsun. Normalde takviminde yoktu biliyorum. Sağ olsun canım Ceylan dedi ki geliyoruz dedi, bir programımız var dedi. Dedim ki vallahi beni kırmayın. Sevgili Ceylan Kartalsun'a sağ
1: Allah
0: olsun,
1: razı olsun.
0: Olsun bizim canımız kardeşimiz. Seni hemen böyle tacı. Programını takvimine organize etti. Bir
1: çok
0: baktık ki buradasın.
1: Allah
0: ayağına
1: şükür.
0: Sağlık. Nasıl ne gidiyor demek? Hayat, her şey yolunda abi.
1: Şükür Allah'a her şey yolunda. Gurbetçilerimizin, sizlere biliyorsunuz Almanya'dayım. Biliyorum. Gurbetçilerimizin selamları var, hürmetleri var. Onlara
0: bizden
1: bizler gönderelim
0: ver,
1: tabii ki.
0: Hürmet.
1: Yaz geliyor, yaklaşıyor. Onlarda da bir tatil heyecanı var. Şu an bir an evvel Kapıkule'ye gelmek, işte sınır kapılarına gelmek, vatan topraklarına gelmek. O tatili şu an iple çekiyorlar böyle. O yüzden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin hepsine.
0: Amin, amin.
1: Sizi de bekliyoruz Avrupa'ya tabii.
0: Abi inşallah, valla ben de istiyorum. Bu yaz biraz gezmek de istiyorum. Birkaç
1: i̇nşallah.
0: Aydır oturuyorum. Ama çok arzu ediyorum gelmeyi.
1: İnşallah.
0: Seni şöyle soluklandıracağım ama soluklandırmadan önce bir senden feriyim dinlemek istiyorum.
1: Aa tabii ki.
0: Sonra seni soluklandırayım olur mu abi?
1: Seve seve. Seve
0: seni
1: seve.
0: Gelmişken, yakalamışken az muhabbet çok... Türkü, şarkı olsun
1: türkü,
0: istiyorum.
1: Olsun tabii, ne demek.
0: Buyursun efendim, Sinan Yılmaz'dan geliyor. Feriyim.

0: Bravo diyorum.
1: Çok teşekkürler abi. Programımızda biz sık sık Volkan Konağı, evet. Rahmetli.
0: Allah rahmet eylesin. Bir Maçkalı olarak aynı derenin balıyız kendisiyle zaten. Volkan abiyle güzel diyaloglarımız vardı. Çok üzüldük, yıkıldık bir yandan ama takdir Allah.
1: Tüm kayıplar, tüm yitirdiklerimiz evet. için erken ölüm, erken kayıplar diyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki ölüm var. Bu yüzden de kırmayalım, incitmeyelim, sevelim, sevilelim, kucaklaşalım.
0: Gerçekten de öyle.
1: Hayat çok kısa.
0: Çok büyük eserler bıraktı. Güzel bir endüstri bıraktı diye düşünüyorum Volkan abinin de Kazım Koyuncu'dan Allah rahmet etsin hepsine. Güzel bir sektör bıraktılar, güzel bir endüstri bıraktılar Türkiye'ye. Genel anlamda yurt dışında da çok dinlenen, sevilen sanatçılardı. Bir sürü sanatçıya yol oldular, yoldaş oldular. Gerçekten Allah mekanlarını cennet etsin. Bizler de böyle şarkılarıyla onları anıyoruz.
1: Amin. Şöyle seni şimdi küçük bir soluklandıracağım. Ben bir Ordu'nun ışıkları, bir de Lazali diyeceğim. Tekrar Yıldız'la seninle buluşacağız.
0: O zaman sahnesi.
1: Buyursunlar efendim. Bir Ordu'nun ışıkları diyeceğiz hemen ardından. Oy oy Lazali. Dertler umu yazı Ali. Buyursunlar.

0: Gerçekten yürekten alkışlıyorum. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Yani böyle o bizim türküleri okurken o şiveyi de aynı Trabzonlu gibi, Giresunlu gibi, Ordulu gibi, Samsunlu gibi söylemeniz gerçekten beni gururlandırıyor gerçekten.
1: Var olasın
0: Tebrik
1: Sinan
0: ediyorum.
1: Abicim. Çalışıyorum hakikaten. Ustaları dinlerken, eserleri yorumlayan kardeşlerimizi dinlerken çalışıyorum. Her ne kadar Lazeli'yi Sibel Can yorumlamış olsa da ben Volkan Arslan'dan dinlemeyi şiveyle tercih ettim.
0: Yani her şey TRT'ye uygun bir şekilde.
1: Her şey. Ama çok daha güzel, daha orijinal ve özgün evet. haliyle okumuş. Bu yüzden seviyorum. Yani Birol Topaloğlu'nu daha çok böyle dinlemeye gayret
0: evet,
1: ediyorum
0: evet.
1: bulabiliyorsam eserleri. Ama tüm dostlar keyifle güzel okuyorlar. Ben de onlardan alıyorum, feyiz alıyorum ve dinleyerek çaba sarf ediyorum.
0: Yürekten kutluyorum.
1: Şimdi iki eser dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Seni Yıldız'la bırakıyorum abi. Tekrar buluşmak üzere.
0: Teşekkür
1: Buyursunlar
0: ediyorum.
1: Yıldız sevgili Sinan
0: Sağ
1: Yılmaz'ın.
0: Olasın. Sağ olasın.

0: Şimdi fark ettim ki ben de hiç slow eser koymamışım bu programa bugün. Niye bilmiyorum. Sebep? Şimdi
1: ben geldim diye mi yoksa? Zaten ben hareketliyim.
0: Ben ne okuyacağım diye akışa bakarken bir de baktım ki benim de hep hareketliymiş.
1: Yani baktım şarkılar hareketli gidiyor dedim ve herhalde damara yavaş yavaş böyle dokunmaya başlar dedim ama.
0: Ya. Ben de efendim aynı tondan devam ediyorum. Abi seni soluklandırıyorum. Buyursunlar efendim, kalenin bedenleri. Yar yar yar yandım.

0: Nasıldı?
1: Çok güzeldi. Vallahi helal olsun.
0: Çalışıyoruz
1: Yani
0: abi ama kendimizce
1: gerçekten.
0: bir değiştirebiliyoruz bazen biz burada yayındayken. Orijinaline sadık kalıyoruz ama yine de kendi yorumumuz oluyor bu.
1: Tabii
0: Kabul
1: ki
0: olun.
1: olması gerekiyor. Yani hep orijinali kendi duygularınızla daha da güzel olabiliyor. Tabii ki bu güzel bir şey.
0: Seni şöyle yıldızda bırakacağım.
1: Tabii ki.
0: Ardından geliyorum. Seninle son blokta artık vedalaşacağız ama iki eser dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında buluşacağız.
1: Tamam.
0: Buyursunlar efendim Sinan Yılmaz.
1: Buyurun.

0: Yok böyle bir şey. Helal olsun.
1: Sen de biliyorsun, yok senin gibi bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Hiç mi tevazu olma Sinan abi? Hakikaten sen bu işi layığıyla, hakkıyla, alnının akı ve teriyle gördüğümüz gibi yapıyorsun.
0: Allah razı
1: olsun. Bu yüzden de fırtına gibisin. Karadeniz'in fırtınasısın. Çok İyi ki varsın.
0: Allah razı olsun. Yani yapabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak, o duygularla onları güzel pekiştirebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Programda biz sohbetleri hep kısa tutup şarkıları türkülere daha fazla tutumuz için ki yayın saatimize bakınca eğlence zamanı diyoruz tam. Dolayısıyla tam hakkını verdiğimiz yayınlardan biri oldu. Sona doğru geldik. İki eser arda arda yorumlayacağız. Veda edeceğiz beraber.
0: Tabii
1: arzu
0: ki.
1: Edersen seni şöyle hemen bir peçetelerini alıp geleyim mi ben abi?
0: Ben alırım, hiç zahmet etme.
1: Sen su içmek isteyecek. Bu arada ben
0: hem de
1: vedamı da yapmış olurum. Tabii
0: tabii. Ki. Ne demek, ne demek.
1: Efendim tabii sevgili Sinan Yılmaz abim.

0: Bu akşam yine gurbet ellerden buraya gelmişken sağ olsun bizleri şereflendirdi. Daim var olsun sesi, avazı, ayaklarına sağlık. Biz yine değerli bir misafirimizle önümüzdeki hafta huzurlarınızda olacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Sinan abicim, seni şöyle alıyorum.
1: Tabii ki. Nasıl arzu ediyorsan.
0: Bir nani nani diyeceğiz ve oy dereler Rize horonu diyeceğiz. Veda edeceğiz.
1: Ben de eşlik edeyim sana.
0: Tabii. Ne? Çok seviniriz.
1: Ne demek?
0: Buyursunlar efendim.

Senfonik müziğin gizli kahramanıdır viola. O benzersiz sesiyle yer aldığı her besteyi güçlendirir. Varlığı çok anlaşılmaz belki ama yokluğu hemen hissedilir. Yaylı sazlar ailesinin bir üyesi olan viola, kardeşi kemana benzetilir. Keman kadar tiz bir sesi olmadığından onun gölgesinde kalmış gibi görünür. Ancak kemanın çıkaramadığı kalın sesler, viyolanın uzmanlık alanıdır. 38 ile 46 santim arasında farklı boyutları bulunan viyola, kemandan daha büyüktür ve parmak aralıkları daha geniştir. Gövde ve sap olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Üst tablası ladin ağacından, alt tablası, yanlıkları ve sapı akça ağaçtan yapılır. Ses eşiği, F delikleri, fiksler, çenelik, gövdede yer alır. Tuşe, sap eşiği, burgular ve salyangozsa sap kısmını oluşturur. Viyolanın yayıysa gül ağacından yapılır. Dört telli ve perdesiz bir çalgı olan viyolanın notası do anahtarı üzerinde yazılır. Viyolanın geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanır. Dönemin ünlü lütiyeleri Gasparo de Salo,

ve Andrea Amati'nin ürettiği viyolalar, günümüzde kullanılan viyolaların ataları kabul edilir. 16. yüzyılda kemanın çıkaramadığı alto, yani kalın sesleri çıkarmak amacıyla üretilen viyolalar, 100 yıl boyunca gelişimini sürdürmüştür. 18. yüzyıla gelindiğinde, Bach, Mozart, Beethoven gibi bestecilerin eserlerinde en çok kullandıkları yardımcı çalgılardan biri haline gelir. Ancak viyolayı başlı başına solo olarak değerlendiren dönemin en üretken bestecilerinden Georg Philipp Telemann'dır. Telemann'ın viyola için yazdığı sol majör konçerto, ilk viyola konçertosu olarak kabul edilir. Fiziksel değişimini 1930'lara kadar sürdüren viyolaya, son şeklini İngiliz müzisyen Lionel Curtis ve Arthur Richardson verir. 20. yüzyılda solo olarak da müzik dünyasında hak ettiği değere kavuşan viyola, ülkemizdeki gelişimini Cumhuriyet döneminde yaşar. 1943'te Nuri Sami Koral, ülkemizdeki ilk viyola konçertosunu müziğimize kazandırırken, Ahmet Adnan Saygun ve Necil Kazım Akses, 70'li yıllardan itibaren viyola için konçertolar hazırlar. Onlardan aldığı ilhamla, dünyaca ünlü bir viyolacı olarak müzik tarihine adını yazdıransa, 2020 yılında kaybettiğimiz büyük usta Ruşen Güneş'tir. Hüzünlü ve derin duyguların sesidir viyola. Sözle ifade edilemeyen her duygunun karşılığıdır. Onu sevmek için sadece dinlemek yeter.

Sevgili dostlar merhaba. Kumluca için içimden geldi böyle bir türkü yaktım. Anladığınız üzere Antalya'nın Kumluca ilçesindeyiz.

0: Boş gelmiş, sefalar getirmiş. Sümer Ezgi, Kumluca'mıza, Toroslara, Yörükler Diyarı, Sebze Diyarı Kumluca'mıza, evimize hoş gelmiş.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz.
1: Aman Allah'ım.
2: Sefalar getirdiniz. Oh, çok
1: çiçekleri, mutluyum. Sağ olun. Harika bir ev. Buyurun.
0: Hoş geldiniz.
3: Muhtarımız Serkan Ersoy, Yüksel ve İbrahim Bilgeoğlu bu haftaki konuklarımız.
4: Sevgili muhtarım, nasılsın?
5: Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Şimdi biz dağ taş dolaşıyoruz. Bu Anadolu'dan geldik de evet. Bu müzikleri çekerken bir şey dikkatimi çekiyor.
5: Evet hocam.
4: Bu sazı çalan söyleyenler ya muhtar çıkıyor, ya öğretmen çıkıyor,
5: evet, evet.
4: Ya da çoban çıkıyor.
5: Evet hocam, şöyle bizim bu yörelerde saz müzik kültürü çok fazla.
4: Evet.
5: Mesela bizler hep böyle davar arkalarına geçip güttük heveceğimiz zamanla. Ama tabii malcılık bollarda yavaş yavaş bitti. Seracılık evet. Meşhur oldu.
4: Sera, evet.
5: Evet şimdi. Hocam. Biz de babadan kalma. Babacım çalardı. İşte ben yanında ufak bakardım, merak ederdik. Hmm. Öğrendik. Böyle dostlara yani kendi şeyimizi eğlendirmek için biz gönlümüzü böyle çalıyoruz işte.
4: Önemli olan o zaten, evet, yani evet. Bu iş nedir? Gönlünü eğlendirme, gönlünün duygularını yansıtıyorsun.
5: Evet.

0: Afyon tarafında da bu çok seviliyor. Burdur'da sevilir,
1: evet,
0: Ege'de sevilir.
1: Evet hocam.
0: Derler ki Menderes'te boğulmuş Ümmü Gül'ün.
1: Tabii yaşanmış bir hikayeden alınma.
0: Evet.
1: Yaşanmış bir hikayeden
0: alınma. Bu aslında şeye gittiğin zaman, doğuya gittiğin zaman mesela arpa çaydır. Şeyde Orta Anadolu'da Kızılırmak'tır. Fırat'tır.
1: Evet, evet, evet.
0: Hep kader aynı.
1: Aynen.
0: Yani doğayla mücadelede böyle yenik düşen insanların arkasından yakılmış
1: ağıtlar
0: bunlar.
1: Evet, evet hocam, doğru.
2: Muhtarım seni biraz dağlara götüreyim ben şöyle.
1: Evet,
2: hadi
1: hocam.
2: Yaylalara gidelim.
1: Tabii, de gidelim.

0: Bunlar ne hatırladı sana?
1: Bunlar nenem vardı benim. Bu gırtlakta aynı sesi çıkarırdı böyle. Böyle. Böyle yani aynı notalar sanki Yura onu hatırlattı bana şimdi.
2: Onlar saz çalamadığı için öyle.
1: Tabii.
2: Akko oyunum yüz olsa diye böyle
1: gırtlaklandım.
2: Güttüğüm yerler düz olsa. Güttüğüm yerler düz olsa. Dağlarda bir de böyle akşam oldu. Aslında güvenilirdi diyorlar da o eski kadınlar dağlarda biz davar güderken.
1: Tabii.
2: Ama gene de karanlık olunca korkmaya başlardık diyorlar. İşte bak burada ben varım. O da oradan cevap veriyor.
1: Yani korkacak bir şey yok. Birbirimizi duyuyor demek istiyorlar. Evet. Tabii.
2: Bir de bu hani sanki şey davar çanları gibi.
1: Tabii yani sallanıyor ya. Çan böyle ses çıkarır.

0: Şöyle mi?
1: Ah! Hocam. Gerçekten aynı.
2: Bu ne şimdi?
1: Şimdi bu çan.
2: Ne çanı bu?
1: Bu davar çanı. Bu biraz dekeye takılır. Büyük mü biraz daha? Ha.
2: Şimdi onu anlat bakalım. Ha. Bir de böyle yani hayvanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre şeyler takılır.
1: Şimdi hayvanın en kurnazına takılır bu.
2: Nasıl?
1: En kurnazına.
2: Nasıl kurnaz?
1: Şöyle. Mesela bu nerede yan var, nerede ekim var, nerede bostan var, oraya girer, girene takarlar bunu. Çok ki hareketli. Onu takip ediyorlar çoban. Bunun gözü bunda olur. Ha. Hani bir zarar vermesin diye onun iki tarafında devamlı deke çangı bu.
2: Onlar büyük. Çok hareketli oluyor demek
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii çok böyle cin gibidir.
2: Şeyin başı koç ya.
1: Lider o olmuş.
2: Lider o. Onun daha farklı galiba ha.
1: Onun çanı biraz daha büyük. Daha öyle daha derin gelir.
2: Baba ya yakışan bir ses ya.
1: Yani. Aynen öyle. Onun sesi daha başkadır yani.
2: Bir de siz böyle hayvanları şey yapıyorsun, yönlendiriyorsunuz. Islıklarla bir seslerle
1: tabii,
2: falan böyle.
1: Tabii şimdi.
2: Mesela şimdi hayvan gitti.
1: Ters yöne gidiyor.
2: Ters yöne gitti şimdi. Keçiler o tarafa gitti. Evet. Şimdi bunu buraya nasıl çevireceğiz?
1: Ay şşt, ıslık. Önüne bir daş zaten anlar. Hemen döner.
2: Orada tehlike var.
1: Ha, tehlike var.
2: Döndü buraya.
1: Bu tarafa.
2: Peki şimdi artık gitme vakti geldi. Çağırıyorsun şimdi. Hayvanlar orada uzakta.
1: Yani akşam biz oldu. Ağla gelecek evet, değil mi? Evet. Evet ağla gelecek. İşte ay şşt, hop. Bu anlar geri. Ama tabii sen hiç elleme döner ağlına girer.
2: Şimdi şu ne demek? Şunu bir mealini anlat bana.
1: Bu ne şimdi? Demek geri dön. Yani
2: kime diyorsunuz bunu?
1: Bu liderler vardır. Onları bilir o. Bir tanesi yöneldi mi hepsi arkasına düşer gider.
2: Ay sağ ol ya. Evet. Peki ait diyorsun ha?
1: Ait demek biraz sert anlamına gelir.
2: Sert.
1: Sert yani onu çekişmiş oluyoruz ona. Bir yani laf söylüyoruz ona.
2: Tekmi yani, veriyorsun ona. Tekmi, şey yani.
1: Yani yanlış yapma.
2: İtiraz edemez.
1: Mümkün değil.
2: Mümkün değil.
1: Arada bir meler de bir şey anlatıyordur bize ama bilmiyoruz tabii ne anlat.
2: Peki o zaman...
1: Çanı
2: öttürelim. Uzun ömürler olsun. Sağlıklı, mutlu yaşayın burada.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii çok sağ olun. Canallara dostum.

0: Hocam, eşiniz size nasıl cilveli okuyor böyle?
1: Ama bu türküyü ben onun için yazdım.
0: Allah aşkına öyle mi?
1: Öyle tabii.
2: Harika. Kumlucan olmanı avantajım.
1: Hem Kumlucamıza evet. bir armağan olsun istedim. Evet. Hem de Akkız'a bir türkü yazmış.
0: Evet.
1: Bu sizin bir taşla iki kuş oldu. Evet benim çalışmam. Yani. Evet hocam.
0: Ya sesiniz de çok güzel. Nasıl duyarak okuyorsunuz siz de?
2: Çok sağ olun. Valla elimden geldiğince ya, türküleri seviyorum. Ama biraz ondan galiba.
0: Ama belli yani. Severek okudunuz o kadar belli ki. Sizin de gönlünüze sağlık. Çok güzel bir beste oldu.
2: Çok teşekkürler hocam.
1: Çok teşekkür
0: yeni bir hocam. Şey olmuş. Teki havası olmuş. Değil mi?
1: Teki havası... oluşturmaya çalıştım. Evet. Umarım beğenilir.
0: Çok beğendim ben de. Çok. Yani sağ çeşitli sağ türkülerden böyle kokular da hissediyorum. Tam bu bölgeye ait bir şey olmuş.
1: Evet,
0: hava
1: evet.
0: olmuş. Siz belediyede koro şefisiniz değil mi?
1: Evet şu anda belediye Türk Halk Müziği koro şefiyim.
0: Evet. Ama aynı zamanda da öğretmensiniz.
1: Öğretmen, emekli öğretmenim.
0: Ne öğretmeniydiniz?
1: Fen bilgisi öğretmeniyim. Ha,
0: evet.
1: Fizik, müzik devam ediyor işte.
0: Şimdi fizik bitti, müzik mi başladı?
1: Nazlı'da da korolar yönettim.
0: Evet. Efendim, gönül verdiniz demek
1: evet,
0: bu
1: tabii ki. Koro yönetmek değil de amacımız zaten. Evet. Kültürümüzü yaşatmak hocam.
0: Kendinizi iyi hissediyorsunuz değil mi bu türküleri çalıp söylerken?
1: Şimdi en güzel bir bence tedavi şekli. En güzel bir şey yani moral.
0: Peki evet. Korolara niye geliyor insanlar? Ne hissediyorlar?
1: Valla hemen işte asgari müşterekte yani bizim buluşma çizgimiz müzik deyip geliyorlar. Ve çok güzel bir aile oluyoruz.
0: Sosyal ortam.
1: Evet.
0: Değil mi? O müthiş bir şey.
1: Evet.
2: Motivasyon oluyor.
0: Evet. İnsanları yani insanların böyle anlamda. Birbirinden kopmaya başladığı, daha bireysel yaşamaya başladığı dönemde siz daha sosyal bir yaşama aynı zamanda devam
2: bana
0: ettiriyorsunuz.
2: Evet. Şöyle düşünüyorum, ben kendi adıma çok zengin bir aile olduğumuzu düşünüyorum.
0: Aman ne güzel. Beni de alın bu aileye.
2: Ay çok mutlu. Ne demek siz mi
0: sağ olun? Ritim çalarım size.
2: Çok sağ olun.
0: Ritimciler var mı?
1: Siz gelin de sizin,
2: valla, ritim,
1: siz şöyle bir durun orada.
2: Hocam.
0: Öyle mi?
1: Yeter hocam. Sadece.
0: Hayır.
1: Ne demek?
0: Ritimciniz varsa nereden çıktı lan bu gari falan demesin yani. Bir de son yıllarda Kumuca felaket bölgesi
1: evet.
0: oldu.
1: Evet.
2: Maalesef.
0: Hortumdur, seldir, doludur değil mi?
2: Sel çok kötü vurdu
1: evet,
2: hocam.
1: Evet, evet.
2: Ya, sel çok kötü vurdu.
1: Elimiz saza varmadı.
0: Yani.
1: Geliyorlar ama hocam bu şeylerde elimiz saza varmadı.
2: Pandemi.
1: Özellikle işte hem pandemi, evet. bu sel olayı
2: evet.
1: falan.
2: Evet, işte felaket yine
1: tekrar.
0: Ama bu kederi ve üzüntüyü aşmanın bir yolu da böyle birlikte evet. olmak değil mi?
1: Tabii ki.
0: Müzik çok
1: tabii.
0: önemli bunun için.
1: Tabii yani o müzik tam bir terapi.
0: Evet.
1: Müzikten öte bir terapi göremiyorum. Birlikte nefes alıp vermeleri var ya arkadaşlara. O insanları birbirine bağlıyor zaten. O kadar güzel bir birliktelik oluyor ki.
0: Hocam,
1: bir aile oluyorsunuz.
0: Şöyle üçümüz birlikte bir nefes alalım hadi. Bir türkü söyleyelim de.

0: Veresiye satmayın. Sonra alamazsınız.
1: Alamıyoruz.
0: Bir de tok satıcılar var biliyorsunuz. Onlar veresiye satmıyor. Evet.
2: Bu türküyü yakan veresiye satmış da.
1: Çok canı yanmış.
2: Onun için
0: ah canım ya.
2: Bir şey kalmamış. Evet. Gerçekten öyle. Türküyü yakanlar hep veresiye satıyorlar. Evet. Kendilerine bir şey kalmıyor. Evet.
0: Kötü bir şey değil mi bu?
2: Kötü bir şey tabii.
0: İşte geliyoruz.
2: Yani üreten, burada da öyle.
0: Geliyoruz telif hakkına.
2: Evet.
0: Ya işte bu türkü yakıcıları, kaynak kişiler, derlemeciler, bunların bir telif hakkı olması lazım. Türkiye'de hala çözülemedi bu konu.
2: Maalesef.
0: Ya herkes kullanıyor nasıl ortak evet. mal diye kullanıyor. Peki şimdi ormandan böğürtlenleri falan topluyorlar. Böyle bir tabağın içine koyuyorlar, onları yıkıyorlar, süslü jelatin koyuyorlar. Bedava mı satıyorlar bunları? Hayır, evet, bir emek var orada değil mi? Evet. Allah'ın ormanı.
2: Yani.
0: Şimdi bunlar diyor ki, anonim ya, Türkiye herkesin
1: ki?
0: Malı.
1: Hayır, ne olacak ki?
0: Öyle değil
1: diye,
0: o iş işte.
1: Öyle, işte yani. Öyle düşünülüyor.
0: Yani onun bir emeği var, toprak altından tarihi eser evet. çıkarır gibi türküler çıkıyor. Evet, onu evet. çıkaranlar, yaşatanlar, söyleyenlerin, evet. daha doğrusu yaşatanların, kaynakların ve tabii. derleyicilerin bir hakkı olması gerekir.
2: O Kanada'da bir şey var biliyorsunuz. Bir Türk oradan dönerken ormandan diyor bir dal koparayım da özel Kanada kavağından hani evet. onu da götürüp gideyim memlekete. Alıyor bir dal. Gidiyor bir çay içiyor şeyde. Apron'da artık yani. Polis geliyor. Hemen bir kağıt uzatıyor. Bu ne? Ceza. Niye? Ormanımızdan dal kopardınız. Yeah. İşte o kaynak orada korunuyor. Her yerde korunmalı. Kültürde. Ormanlarımız da böyle korunmalı.
0: Bizim ormanlarımız da korunmalı. Aynı şekilde kültürde korunmalı.
1: Tabii ki.
0: Yani kanalizasyon i̇şte tamir edilir. Evet. Yol tamir edilir yani. Ama kültürü kültür tamir etmemiz mümkün değil. Nesli evet. kaybediyoruz yani o zaman.
2: Konfüçyüs'ün şeyi. İnsanları türkülerinden bilirim.
0: Evet, Konfüçyüs. Benim lise ödevimde.
1: Nerelere geldik değil mi?
2: Evet.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Yani hocalık çok değerli bir kere. Buna çok saygı duyuyorum. Çünkü yaşatıyor, önder oluyorsunuz. Yaşam koçu evet. diyorlar ya bugünün şey tabiriyle. Siz de harikasınız.
1: Ay çok sağ olun. Çok teşekkür
0: Mutluluğunuz
1: ederim.
0: Mutluluğunuz daim olsun.
1: Çok
0: böyle
1: sağ olun.
0: Böyle fıkır fıkır olun.
2: Sağ olun.
0: Kumluca'ya, Kumluca'mıza hep böyle güzel duygular yaşatın.
2: İyi ki bir arada olduk. Sizi yakından tanıdık. Hani zaten hani
1: ekran yüzümüz.
2: Sempatinizi şeyden alıyoruz ama böyle yakinen
1: görmek daha bir farklı.
2: Evet.
0: Sağ olun,
2: bir arada olmak çok daha güzel.
0: Teşekkürler.
2: Çok sağ olun.
0: Eksik olmayın.
2: Sevgili hocam, Kumluca'ya geldiniz ama ben türküler adına türkülerin babası Aşık Veysel'in biliyorsunuz bu sene UNESCO Aşık Veysel yılı ilan etti.
0: Evet.
2: Ölümünün 50. yılı. Onun sözlerinden bir müzik çalışması yapmıştım. Size onu sunayım. Olur mu?
0: Öyle mi? Peki, mutlu oluruz.
2: Teşekkür ederim.

0: hoş
1: geldiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Evet dostlarım, Kumluca'dan ayrılıyoruz. Aşık Veysel'e gönlümüzce sevgi, saygı, minnet. Program formatının biraz dışında oldu son bölüm ama Veysel Baba için değerdi. İbrahim hocamız çok güzel bir beste yapmış çünkü. Dostlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani.
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: Evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

dağlara Allah'ım. Hayırma sen yarım ille nesesum nefes. Haykırıyorum dağlara Allah'ım duy ses. Şimdi

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, evet, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: tabii,
1: yapmaya
0: tabii
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

숨겨져 단 구름을 가나든 이 금단 가라들 하얗 숨겨져 단

her resimde gül gibi bitiyorsun. Rüya mısın bilmem ki, bir anda yitiyorsun.

gün bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gün.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani.
1: Sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: Evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

sevgiler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir ve türkülerin sevilen sesi Hamdi.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Bugün Ege'nin iki yakasına da hakim buzuki ve telli çalgılar ustası Orhan Osman'la birlikte çalacağım. Namı diğer Buzuki Orhan. Buzuki Orhan'la beraber iki yakaya birden gidip geleceğiz.

0: Şimdi zaten anahtar çocukluğumuzdan beri var olan bir şey elimizde. Sadece önümüzde de bir sürü alternatif kapı da var. Bu elimizdeki anahtar da bütün kapıları açtığı için şu an seninle aslında çok güzel bir oyun kuruyoruz yani.
1: Aynen öyle.
0: Hani istediğimiz kapıyı açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz.

0: de sen de zaten harika çalıyorsun.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Çok da güzel bir duygun var. Çok belli. Ya böyle İzmir var, Girit var, hepsi var yani. Hepsi var.
2: Kan çekme durumu var.
0: Balkanlar da var.
2: Oralarda yetişmiş olmanın, yani Susam Sokağı'nı bile hani işte Yunancasını seyredip oradan o şeyi, sesleri, o müziği kafaya yazmak ayrı bir şey. Hepimizin dediğin gibi geçmişinden de bazen kodlanmış bir şey oluyor. Ama işin sonu hakikaten müziğe, müziği sevmeye ve yürekten bir şeyler yapmış insanların

0: Hayda.
1: Bir de sözlerinde de şöyle bir şey var şarkının. Bir kadına olan bir aşkı var. Hı hı. Diyor ki artık diyor hani kapıyı aç diyor. Yani yeter diyor artık hani bu kadar özlem yeter.
2: Aynen.
1: Yani duygular hep aynı. Müziklerimiz de aynı baktığınızda.
2: Aynı.

0: Gerekçe. Ellerine sağlık.
1: Senin eline sağlık.
0: Of. Harikasın. Vallahi.
1: Biraz yeni aranje ettik ama olsun.
0: Hicaz, hatta Hicaz bir damar çaldık az önce sizde. Zeybekiko formunda, yani 9-4'lük. Anadolu'da hep beraber paylaştığımız zeybek kültürünün Atina'ya da göç edişinden sonra ortaya çıkmış bambaşka bir kültür mirası.
1: Bugün tabii böyle bir cümbüş buzuki kardeşliği oldu ama galiba benim için de bir cümbüşünüz var.
0: Var var. Var.
1: Hatta, uzun zaman oldu çalmadım hiç.
0: Hatta unutmuyorum, senin Devri Alem albümün 2002 yılında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir baktım, albümde cümbüş çalıyor baba. Madem baba da cümbüşü seviyor. O zaman beraber hem kendi sazlarımızla hem onun sevdiği sazla bir şeyler paylaşma vakti gelmiştir diye düşündüm.
1: Çok çok teşekkür ederim ağırladığın için, davet ettiğin için. Ve ben heyecanla cümbüşe geçmek istiyorum.
0: Geçeceğiz.
1: Çok hoşuma
0: gitti. Aslında senin için hiç deplasman değil yani.
1: Ya tabii ki şöyle yine farklı. Çünkü tavır farkı var.
0: Tavır farkı.
1: Şimdi Buzuki'deki o tını...
0: Aynen.
1: Hani bu...

0: Mesela bu şimdi buzuki de güzel.
1: Aynen.
0: Hani bu tavır.
1: Aynen.
2: Gitarda tellerin gerginliği biraz daha yüksek olduğu için biraz ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor.
3: Ama cümbüşteki o tavır işte.
2: Bu da işte
3: bu da sizin.
2: Bu da biraz daha işte ezme tabir ettim.
3: Evet.
2: Öbür türlü biraz daha hani kuru

0: Sulucacık arasındaki fark gibi sanki biraz.
1: Evet, biraz lütfen şu kurucacıktan alabilir miyiz?
0: Tabii
1: ya da
0: tabii.
1: hangisi sulu hangisi kuru bilmiyorum ama.
0: Şu biraz daha sulu. Bu bizim böyle sarımsağı da biraz bol.

0: Bir de bunları, burada bizim havanımız var, eziyoruz bu sarımsakları.
1: Tamam. Tamam tabii.
2: Ben de bu program için Selanik'ten geldim. Şimdi o hareketi yapınca sen böyle, aklıma şey geldi, uçakta böyle havalanıyordum ya falan.
3: Birdenbire ufacık bir türbülans ama çok ufak böyle, korkutma yani.
2: Tatlı,
3: işte.
2: Tatlı. Evet,
3: tatlı böyle.
2: Tatlı.
3: Şöyle hopladık hesabı.
2: Tatlı, eline sağlık.
3: Vallahi tekrar hoş geldin, sefa geldin. Şimdi de cümbüşlerle bir kaptıralım bakalım.
2: Olur.

0: Cümbüş uzun zamandır çalmıyorum diyorsun da olay senin işte içinde sakladığın müzikti abi.
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Aradan bak kaç yıl geçmiştir belki çalmayalı ama.
1: 20 yıl falan oldu sayende. Bugün böyle bu enstrümanla tanışıverdim. Gerçi bu perdeli gitar cümbüşü gibi bir şey ama.
0: Cümtar. Akın Eldes abimizin deyimiyle.
1: Sağ olsun Akın Eldes.
0: Bir de bu çocuk müziği seven insanı tanıyor ve ona cevap veriyor. Yani muhtemelen şimdi seni görünce şey demiştir. Aa bizim Orhan abi yani. Var bunda bir takım şeyler var. Böyle kendi
1: hissediyor diyorsun.
0: Zaman zaman da çok naz yapıyor böyle. Seviyoruz abi.

biz müzisyenler de neyle nasıl nefes aldığımızı hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Ben o yüzden bu tüm böyle konuklarımızla beraber çaldığım zaman işin içinde hiçbir bürokrasi ya da tırnak içinde show business dedikleri şey var ya, o olmadan iki müzisyen birbiriyle çalmaktan çok hoşlanacağına emin olduğunu düşündüğün iki müzisyen bir odada ne muhabbet yapıyorsa o.

0: müzik deyip durup duruyoruz ya devamlı. Bu senin içine peki nasıl düştü? Hani böyle bir an vardır ya, bir şey olur, bir şey duyarsın, dersin ki ben müzisyen olacağım. Bu anı hissettiğin şeyi hatırlıyor musun?
1: Tabii çok zamanı? İyi, çok iyi hatırlıyorum. Çünkü aşk diyelim ona. O aşkla olan bir şey. Zaten aşık olduğunuzda, bir kadını sevdiğinizde onun peşinden gidersiniz. Müzik de öyle. Ben müziğe aşık oldum ve onun peşinden gittim. O bir ses. Sesi duydum, aşık oldum ve o sesin göstermiş olduğu yolla ilerledim.

0: Şimdi Buzuki çalım itibariyle, özellikle bu sağ el itibariyle. Şimdi mesela benim sol kol biraz gitti. Sana ayak uyduracağım derken çalım kuvveti itibariyle çok güçlü bir tuşe isteyen bir çalgı. Öbür türlü ifade gücü hiç şey olmuyor. Aynı tadı vermiyor. Buzuki niye böyle oldu? Neden böyle bir çalım tavrı gelişmiş yıllar içerisinde?
1: Çünkü Buzuki'nin patladığı yer orası. Yani siz punch yapmazsanız, yani böyle vurmazsanız Buzuki olmuyor. Bu sefer gitar oluyor. Başka Buzuki'nin şeyi o.

0: Şimdi zaten ben ilk çalışmalarıma başladığımda sağ bilek çok çalıştım. Genelde insanlar bu taraflarını çalışırlar. Ben bu tarafıyla uğraşmadım
1: ama
0: zaten.
1: Ses çıkmaz bu sefer de.
0: O yüzden sağ bileği şöyle çalıştım. Bir tane kapı kilidi aldım. Kapı kilidimi avucum içine bağladım. Sonra da biz elimizi böyle dayadığımızda aslında güç kaybı yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Buraya bir tane havlu koydum. Havlu havadan, yani elimi havadan mesela şöyle
1: havada
0: yapıştırmadan.
1: Güçlü çalabilmek için.
0: Tabii havada ve tamamen bilek üzerine kurulu. Çünkü genelde insanlar koldan çalıyorlar. Şimdi yani, kol hantaldır.
1: Evet, kol hantaldır ve çabuk yorulur.
0: O yüzden şu oynak kısmı, oynama tarafını çok iyi geliştirmemiz lazım, joystick'imizi.

0: Ben bunu ortalama 2,5 sene her gün 10 saat çalıştım. Böyle spor yapar gibi, nasıl millet sabah kalkar koşuyor. Ben her gün 10 saat. Hı. Sadece sağ bilek üzerine kurulu etütler yaptım. Hı. Ve kendi etütlerimi geliştirdim. Hı. Mesela bir örnek, küçük bir örnek vereyim size. Şöyle yap. Hı hı. Elini.
1: Dur, ha şöyle.
0: Şimdi parmağını oynat. Bir yukarı doğru çekmeye başla. Ha. Zorlanıyorsun değil mi?
1: Ufak ufak.
0: Şimdi şu hareketi yap. Elini böyle yap. Ha. Şimdi bunu yap. Şimdi yukarı doğru çek. Kolay değil mi?
1: Şey gibi, hidrolik direksiyonla... Evet. yani direkt kazma direksiyon arasındaki fark gibi.

0: Buzuki ile tanışman, kaynaşman nasıl oldu peki? Çünkü o yörede çok fazla karakteristik saz var. Buzuki'yi özellikle seçmenin sebebi neydi?
1: Buzuki ile tanışmam bir köy ortamında oldu. Aha. Köyde abilerimiz böyle çalardı. Ben hatırlıyorum orada ilk duyduğumda buzuki rica etmiştim. Yılmaz abi de ismi. Evet. Bana verir misin? Verdi ve aslında sağ çalıyorum ama solak tutmuştum buzukiyi. öyle başladı. Sonra aileme söylemiştim. Ya ben dedim çok böyle enstrüman istiyorum. Babam da dedi ki ya evde çalgıcının işi olmaz falan filan. Tarla vardı. Tarlayla uğraşıyordu.
0: Geleneksel dertlerimiz ya.
1: Sonra anneme dedim ya dedim hani bak ben çok çalışacağım. Bana dedim bir enstrüman alın. Yok dedi enstrüman. Git kendi enstrümanını kendin yap. Belki enstrümanımı kendim yaptım.
0: Vay be.
1: Tabii. Bir çamaşır ipinden, bir tahtadan böyle çivileri alarak çakaraktan enstrüman sahibi oldum.
0: Benim ilk telli çalgım neydi biliyor musun? Cetvel, bir metrelik cetvele gerdirdiğim lastik.
1: O da evet.
0: Yani yoktu
1: o da
0: çünkü ortalıkta.
1: Bas sesi.
0: Gerdim. Kırmızı kalemden de bir eşik yaptım. Selobantla şey yaptım. Sonra kulağımı da yayıp çaldım.
1: Harika.
0: Demek ki heyecan, tutku, heves bunların önüne şey geçemiyor.

0: Müzik zaten bizim nefes alma şeklimiz.
1: Aynen.
0: Müzik olmazsa biz olmayız. Çünkü hayatımızdan neleri feda etmişiz? Ben öyle. Mesela çocukluğumu feda ettim müzik için. Çünkü çocukluğumu tamamen enstrümanın üzerinde kurdum bütün düzenimi.
2: Oyuncak oydu.
0: Oyuncak buydu. Futbol da buradaydı, basket de buradaydı. Her şey, kız tavlamam da buradaydı. Her şeyim buradaydı yani.

0: Peki buzuk yorgan için cümbüş nedir, ne ifade eder?
1: Cümbüş deyince aklıma zaten otomatikman İstanbul geliyor. Yani. O hani Zeynel abinin yapmış olduğu bir, nasıl anlatayım? Onun renkleri aklıma geliyor. Anadolu tınlıyor zaten. Cümbüş deyince aklıma o geliyor. Cümbüş eşit Anadolu.
0: Anadolu değil mi?
1: Ama senin sayende dünyaya açıldı o.
0: Estağfurullah. Çok sevinirim daha fazla insan sever ve çalarsa tabii.

0: Aslında en önemli şey hani şarkıyı çalmaktansa biraz böyle ortadan vizeleri kaldırmak.
1: Aynen.
0: Hani her an

0: istediğimiz yere ulaşabildik. Farkındaysan Texas'a gidebiliyoruz, ne bileyim Seattle'a gidebiliyorsun. Oradan Selanik'e gidiyoruz. Buradan Tatavla'ya gidiyoruz.
1: Tatavla'ya gidiyoruz. Bir İzmir'e iniveriyoruz falan.
0: Her yere.
1: Yeri geliyor Beyrut, hiç fark etmiyor. Neden? Çünkü bu sazların içinde vize yok. Pasaport da yok.
0: Evet.
1: Hiçbirisi yok. Kullanmaya lüzum da yok zaten. Çünkü bizim hislerimizin aslında, bütün insanların aslında hislerinin vardığı nokta o. Sınırsızlık. Keşke insanlar gerçekten bu müziğin birleştiriciliğine biraz daha inansalar da biz de bu sazlarımızla onlara biraz daha tercüman olabilsek.

0: Ben bulaşmıyorum.
1: Allah, ellerine sağlık ya.
2: Eyvallah. Senin eline yüreğine sağlık. Ne güzel böyle bir yakadan girdik, bir mahalleden çıktık.
1: Yakadan yakaya atladık. İki yakamız bir araya gelmiyor derler ya, biz bayağı bir getirdik ya. Bak benim yakadan anlaşıldığı üzere.
2: Aslında benim görmüş olduğum şey, dinleyici kitle bunu seviyor. Hı hı. Hani böyle düşünsene, vizesiz tatile çıkıyor yani adam bir şekilde. bu da bizim en çok beslendiğimiz unsurlardan bir tanesi. Hı. İnşallah. Eyvallah. Devamı gelsin. İnşallah. Bu çalışmaların.
1: İnşallah
2: çok
1: hep
2: isterim.
1: Beraber heyecanlanalım. Sadece müzisyenler değil, dinleyicilerle de beraber heyecanlanalım. Ve yani bu vesileyle sana ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sadece yetiştiğin, bulunduğun yörenin müziğini yapmakla kalmayıp o yetiştiğin yörenin sazına bayağı böyle bildiğin dünyayı sığdırdığın için de önemlisin benim için.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bunu senden duymak benim için çok önemli.
1: Meşk etmek çok büyük bir zevkti. Tekrar çok teşekkür ediyorum paylaştığın için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Yakamdan görmüş olduğunuz gibi bugün Buzuki Orhan'la beraber iki yakayı bayağı bir güzel birleştirdik. Ve şunu fark etmiş olduk. Gerçekten müzik hiçbir şekilde sınır tanımıyor. Fakat sınır tanımamakla beraber bize oturduğumuz yerden dünyayı böyle kilometre kilometre fersah fersah gezdiriyor. Bugün onunla çaldığım için kendimi çok gezmiş hissediyorum.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

0: yolun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Türkiye'ye 9 yaşındayken geldim. Yani neredeyse bir 10 yıl, 11 yıldır oluyor. Müziği 5 yaşından başladım. Yani baba sayesinde. Babamız bir baktı, benden bir şey çıkmıyor. Biraz korktu. Ya dedi, bu çocuk ne olacak diye. Bir tane arkadaşımız vardı, CD verdi bizde işte. Müzik var içinde, bir dinleyin falan. Orada bir tane ünlü müzisyen vardı. Ben piyano görünce çok hayran kaldım, çok beğendim. Babam dedi ki, ha bu çocuk müzisyen olacak. Direkt aldı orgu, koydu önüme, öğretti. Ben özel hocadan ders bile almadım. Tek öğretmenim babamdı.

0: Benim adım Daniel Allahdat. Şimdi Allahdat'ın ne anlama geldiğini işte merak edebilirsiniz. Allah vergisi demek. Allah'ın verdiği bir şey yani. Öyleyim öyle. 4 senedir Türkiye'deyim. Ben İranlıyım aslen. Tahran'dan geldim. Tahran, İran'ın başkenti. Hemen hemen 4 sene önce geldim. Şimdi 21 yaşındayım. Müziğe ve aslında kemana yaklaşık 10 yaşımdayken başladım. Bir de kendi ilgim yoktu müziğe. Annemin işte yönlendirmesiyle başlamak istedim.
1: Sokak müziği sadece sokakta git, çal, işte kutuna koy, para kazan diye bir şey değil. Siz canlı konser yapıyorsunuz. Ama kendinizle keyif alarak yapıyorsunuz.

sokak müziğine geldiğim zaman ve şunu hissettim. İnsanların ne kadar senin işte çaldığına katkısı olduğunu anladım. Sen insanları yönetebilirsin müziğinle sokakta. İşte ne bileyim üzüntüyü hemen salabilirsin üzerine. İşte ne bileyim o sevinci falan gösterebilirsin. Yani duygularını falan oynatabilirsin.

Türkiye çok samimi bir ortamı var her yerde. Tüm şehirlerinde hiç fark etmez. Gittiğim şehirlere biliyorum. Samimiyeti var. Misafirperver bir ülkedir. Adamla hemen tanıştın. Adamla ekip oluyorsun. Arkadaş dost oluyorsun. Hemen. Yani bu samimiyet çok güzel bir şey.

Daniel'le işte bir tane arkadaş bir etkinlik yapmak istiyordu. Etkinliğe hem beni çağırdı hem Daniel'i çağırdı. Adamla ben Türkçe konuşmaya başladım. Ya bir baktım aksanları değişik. Dedim sen İranlı mısın dedi evet. Oradan bizim arkadaşlarımız başladı. Ve tabii çok fazla böyle rahat rahat uyum sağladı.

Son kaç ayda Amir Ali ile tanıştım. Benim sevgili arkadaşım. Onunla tanıştıktan sonra hem ondaki samimiyeti gördüm. Hem de başka bir aşamaya geldim müzik çalma konusunda.

çalarken de şöyle hissediyorum. Rahatlıyorum yani. Mesela heyecanım var, bir şey yapamıyorum. Mesela heyecan varken işte diyorum, ya abi işte dışarı çıkma keyfim yok. Bir kahve falan içme, yemeği de keyfim yok. Oturayım piyano başına çalayım. Bir de ses kaydı almayı da unutmayacağım. Ses kaydı başlayacağım ki eğer o şu an o zamandaki halim güzel bir müzik çıkarırsa kaydedim şey olsun. Hani anı olsun.

Şimdi müzik çalışmak, özellikle işte enstrüman çalmak hem sanat bakımından bana bir şeyler katmaya başladı. İşte her şeye daha derinden bakmaya başladım yani. Bir de bendeki o odaklanma gücü falan da çok arttı. Çünkü biraz daha klasik müziğine odaklanıyorum şu son zamanlarda. Aynen yani daha çok bedensel yerine, fiziksel yerine zihinsel anlamda bana şeyler katmaya başladı.

sandalye oturmak rahatım. Çok rahatım. Yürümem gerek yok. Ayakkabı değiştirmem gerek yok abi. Çok hızlıyım. Yokuş, aşağı falan. Her yerde çok güzel. Ve kendimize özel bir sandalyemiz var yani. Böyle herkes otururken ben böyle oturarak herkesi seyrediyorum. Ama onun dışında piyano ruhuna geçirebiliyorsun müzikte. Enstrümanınla beraber ruhuna birleştirebilirsin. Çaldın mı bu çaldığın eser sensin. Severek çalarsa daha fazla duygusu var.

Ben buraya geldikten sonra hiç yabancılık çekmedim. Yani Türk halkı bizim İran halkımıza çok benziyor. Ve bundan eminim. Çünkü başka yerlerde de bulundum. Yaşamak için değil, seyahat için. Ama şu benzerlikleri falan gayet iyi hissediyorum ben Türk halkında.

insanların çoğu beni gördükten sonra bana şunu soruyor. İşte insanlarda olduğun zaman, işte çaldığın zaman ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Yani o ilgiyi, o sevgiyi insanların gözlerinde gördüğüm zaman çok duygusal oluyorum. Normal bir şey değil. Biliyor musunuz? Hatta müzik dinlemek gibi bir şey de değil. Yani bir enstrümancı olmanız lazım şunu görmeniz için. Öyle söyleyeyim.

Sokakta beni şey görüyorlar. Sen piyano çalan çocuk değil misin? Evet. Ay bir şey soracağım diyor. Buyur diyor. Nasıl hem engellilik hem piyano? Diyeceğim valla gördüğün gibi. Koyuyorum piyanoyu çalıyorum. Bir de mesela piyanonun pedal sorunu var. İşte basman lazım ama kimse bilmiyor abi, basmazsan da ayağının ağırlığı ile pedalı basabilirsin. Ben direkt ayağa basıyorum, bırakıyorum pedal üstlerinde. Bir tek kaldırma gerekiyor. Bu kadar.

Hiçbir zaman öyle idealist bir insan değildim. Yani işte öyle en büyük hayalim şudur budur. Öyle bir şeyler söylemedim hiçbir zaman. Ama müzik konusunda özellikle klasik müziği konusunda daha çok gelişmek istiyorum. Yani işte olursa daha büyük konserlere falan çıkmak istiyorum. Daha ciddi müziklere başlamak istiyorum. Çünkü sokak müziği başka bir şey. İşte ne bileyim klasik bir konserinde çalmak başka bir şey.

hayalim kendi orkestrasyonumu kurmak istiyorum. Kendi orkestram, kendi sahnem ve kendi müziğimin şefi olmak istiyorum.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Sinan'la sahnede bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle, bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor şarkıcılardan, işte ne bileyim imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akan'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı Bir Daha Bir Daha. Şimdi açılış şarkımız Sinan'la sahnede Bir Daha Bir Daha.

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede Damar Gecesi'ne hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim. Teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi? Arkadan öne gelmek. Alışıksın sana. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben
0: Aynen.
1: de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay. Benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor. Ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: Aynen.
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana. Böyle
0: Çıksana. En sonunda ittim ben
1: en
0: Enes'i
1: sonunda
0: arkadaşlar.
1: arkadan.
0: Yayına ittim. Ve dedim ki hadi şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın böyle oldu. Vallahi çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındın ısındın ısındın. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey'de son zamanlarda öne çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine değil mi? Şu
1: Evet.
0: anda son yaptıkların Ben Bu Cihana Sığmazam vardı en son.
1: Evet.
0: Artık bittiği için dizileri söyleyebiliyoruz yani. Oraları
1: Bitti, evet.
0: yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğim bir türkü trend oldu.
1: Evet.
0: Hangi türkü Dönes?
1: Bu dünyanın devranı diye bir türküydü abi.
0: Ona biraz söylesene Enes, ne olur be. Çıkar mı? Çok az. Allah Allah. Uşak.

0: duygusunu.
1: Evet, sen türkü
0: seviyorum
1: çok seversin
0: ben
1: çok.
0: duygusunu, ruhunu, ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız, arabesk mi yapacağız, türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
1: Biraz da senin sayende aslında.
0: Yok, benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığı. Hani yoksa... Neyse, bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar, zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin, hayır abi diyor. Konuşacak, hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum, gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onun da detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal sözlü şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi. Bayanlar baylar, şimdi o güzel oyuncu. Soyadın iki tane mi söylüyoruz artık?
1: İki tane oldu artık.
0: Evet. Ya atmıyor onu da ya, onu da atmıyor.
1: Atmıyor.
0: Peki efendim. Özbey Yolcu diyeceğiz onu.
1: Özbey Yolcu oldu.
0: Öz Yolcu diyeyim. Bayanlar baylar, Tuğçe Öz Yolcu, ona da kızar. Öz Yolcu, ona da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu. Güzel Tuğçe'miz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet, karı koca. Uzun zamandır görüşmüyordunuz.
2: Evet.
0: Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl? Oradan dinliyordun türküyü. Dağıttı bizi ya.
2: Çok duydum.
0: Sen alışıksın gerçi dağılmaya,
2: evet,
0: değil mi? Şeyler falan oluyor. İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride.
1: Stüdyoda.
0: Değil mi? Acayip bir ambiyans oluyor değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek, arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor değil mi?
2: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak istiyor.
0: Ya, üzgün herhalde bu çocuk, karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir meç. Bu çok kolay bir şans değil tabii. Ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz değil mi nasıl olmuş diye, vardır bizde. Evet. Güveniyoruz onun kulağına.
1: Evet, bir de şu
0: bence bu şarkı çok tutacak dedi, her şarkı tuttu ama.
1: Bence de.
2: Gerçekten.
0: Evet, kararsız otları da çok tutmadı yani.
2: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
0: Sen peki Enes'in şarkı tamam okey ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun? Evlenmeden önce de.
2: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
0: Hangisi?
2: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkısı.
0: Düğündeki. Evet. O düğüne nasıl zor yetiştim ya Ankara'dan. Gelemeyenler utansın. Burada bazı gelemeyen arkadaşlarımız var. Kendilerini biliyorlar. Onlarla da ayrıca görüşeceğiz. Neyse. Hayat Arkadaşım. Söylesene çok akapella nakaratı.

0: Buna ayrı bir aranje yapmıştın değil mi? Hatırlıyorum.
1: Düzenledim düğün için.
0: Allah Allah.
1: O da video paylaştı.
0: Nereden bu Tuğçe? Bu nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
0: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
0: Allah Allah.
1: Evet, benden hiç beklemezsin.
0: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Ha, sana da...
1: Onu gösteriyorum demek ki.
0: İlk bu şarkı peki sen bu şarkıyı dinledin.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettim bu şarkıda. Ve onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendi. Helal olsun
1: evet
0: ya.
1: Evet abi.
0: Vay be.
1: Senin de şarkıların var öyle.
0: Nerede?
1: Hangi? Yani 2-3 milyar olan şarkılarından
0: sadece. Ya olsun canım. Vay be ya çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
0: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan yoksa karşılar mı?
2: Hayır aslında ben...

0: oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her evet. yerden kıskıcını aldı seni.
0: Evet, çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
1: Tuğçe, şeyi düşünüyorum da sen o kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde. Hiç zorlanmana gerek yok, biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya, çok duygusal.
2: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya, bir sayfayı 10 dakika.
1: İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
0: Ya evet, o yetenek. Çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem, çok utanırım.
1: Belki bir ufak de, bir eşlik olur.
0: Hayır, benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum.
1: Çok ilginç. O kadar evet. koskoca teksti ezberleyip
0: evet.
1: şarkıyı ezberleyememek.
0: Yapamıyorum.
1: Çok
0: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkın.
1: O da destek alıyor. Değil mi? Vokal yaptı.
2: Hangisi?
0: Yok yok. Yanımdadır. Ben onu çok seviyorum.
1: Aa,
0: bayılıyorum
1: seninle
0: ona.
1: Seninle yaşanan her evet, şey yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor abi. Arka arka tekerleme
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, onu ezberledim yani.
1: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
0: beni
1: seni
0: çok
1: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
0: Evet,
1: veya
0: yani de. O kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
2: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da diyor ki.
1: Benim hayalimdeki ne diyor?
2: Diyorum ki orası öyle değil diyor. Ben dedim ki rol kaldırır bunu falan.
1: Havalara gir. Havalara girmek de var yani.
2: Benim yani.
1: Ya şey enteresan, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başlıyorsun, Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
2: Ay, İnşallah.
0: Ne güzel değil mi? Olur.
2: Aslında keşke. Yaptık ama dizi tap değildi.
0: Bu arada doğru söylüyor.
2: Yaptık, dizi tap değildi.
0: TRT Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
2: TRT'de benim. Oynuyor.
1: Ha, TRT'deydi yine.
0: Aha, evet. Enes de müziklerini yaptı. Hmm. Ama tap değildi.
1: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te bütün dünyaya yayın yapıyor.
2: Tabii, çok izleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
1: Maşallah. O zaman Enes'ciğim, bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Çok. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence çok sevmek yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
2: Teşekkür.

0: Ha, ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur. Olabilir dayanırım falan diye.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil ya bu şarkı.
0: Unutmadık abi. Hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Biz
1: Evet.
2: hala veremedik.
0: Yok canım daha iyidir. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve senle çok iyi meç oluyor Enes bu şarkıya.
1: Biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde
0: Çok uyuyor evet ama
1: arabesk var abi.
0: buradaki aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda değil mi?
1: Evet.
0: O çok iyi yani. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel
1: R&B
0: gidiyor.
1: yapmıştık ona evet.
0: Peki şeyde Tuğçe bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda, değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep. Son
2: Evet, öyle.
0: aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim, ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha genç roller oluyor.
0: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da
2: Geliyor ama olmuyor.
0: sırıtmazsın aslında biliyor musun? Bence
2: Evet.
0: ileri yaşlarda
1: Evet,
0: sırıtırsın
1: kesinlikle öyle.
0: da ya.
2: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir karakteri
0: Demek ki
2: canlandırıyordum.
0: hep 6 geri koy. Şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
2: Bilemiyorum.
0: Öyle düşünüyor. Yok 20 oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende.
2: Yani evet
0: Diye
2: olabilir.
0: düşünüyorum. Enes sen de bilemedim ya.
1: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
0: Ya yok oyuncu olarak bilemedim Enes'i ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklidi mi yapıyorsun ama? Enes
1: Senin...
0: benim bir yürüyüşüm yapsana.
1: Yayında mı yani?
0: Enes yap yap yap ya ne olacak?
1: Yayında mı?
0: Yap içeri girdiğimi
2: Evet.
0: yapsana benim bak.
2: Hadi
1: Harbi
2: yapsana.
1: bu ömür
0: Defne.
1: boyu kalır burada ama.
2: Hayır tamam
0: Baba
2: bir
0: benim
2: şey
0: yürüyüşüm.
2: söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
0: Girsene. Bak. Sinan Akçıl içeri girişini yapıyor bak.
2: Hadi.
1: Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
0: Şarjı da yap.
1: Şarjı yap. Belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
0: Evet evet. Sendeyiz.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Stüdyoda çalışırız. Genelde Sinan abi en son gelir. Stüdyoya herkes şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abim bulur yani. Kim olursa olsun kafada şapka yürüyüş bu.
0: Müzisyen olmayanlar dışarı
1: Ve içeride 20 tane müzisyen var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir mi?
0: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
1: Bir iki kişi kalıyor müzisyen diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
0: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya onlara dedim. Ya size de söylüyorum müzisyen olanlar dışarı çıksın.
1: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
0: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı dizi müzikleri işi.
1: Evet
0: Yani
1: abi.
0: seviyorsun da onunla uğraşıyorsun. Çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşün. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
1: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
0: Öyle mi?
1: Adını
0: Ha.
1: vermeyeyim platform.
0: Tamam.
1: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten dizin eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilirim.
0: Tabii. Onlar
1: Şimdi
0: da
1: Kurtlar
0: değil mi?
1: Vadisi'ni
0: Defter
1: çok
0: bir şey olmuyor.
1: izlediğim için ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
0: İzlediğin için
1: Ha.
0: kulağında oluyordu.
1: Tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani. Hans Zimmer'i yaptığı temaları dinledim
0: Hans Zimmer çok büyük müzisyen
1: yani.
0: ya.
1: Mesela
0: John Williams vardı bir de
1: değişiyor.
0: gitarcı. John Williams ve... Evet. Bu da benim bak...
1: Dave'ını dinledim
0: Şey
1: bayağı.
0: vardır ya sürekli torununu uyaran büyük babalar.
1: Hı-hı.
0: Birkan ne zaman bir şey böyle... birkaç kalk yani. Hani şey der gibi dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri böyle. Ay Allah, beni görüntüler aramayı da korkarız. Kaş gözle anlaşırız. Enes,
1: Buyur.
0: bu güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyordum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
1: Ama senin üreticiliğin var ya,
0: Yapabiliriz istesek
1: beste,
0: tabii
1: evet
0: ama çok
1: kesinlikle.
0: ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun Mirko yani o scoring işi özellikle
1: En zoru o.
0: hani dakika dakika falan
1: Onu da ben
0: işte
1: yapıyorum.
0: Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
2: Evet, yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum.
1: Düzgün yani. 12'ye kadar skoring
0: 12
1: yaptım.
0: Saatim var yani.
2: Evet. Bilgisayarın başında.
1: Tabii bu arada Ercan abi, Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları.
0: Onu tabii tabii, ona da buradan Seyhan Monitör'ü çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bilmiyorum, bu işlerin içinde zaten, hani sinema, film, dizi ama... gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da...
1: Senden bunu duymak çok önemli benim için.
0: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
1: Teşekkür ederim.
0: Hatta bayağı birazdan, hatta yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı yaptım. İyi ki doğmuşum.
1: Evet.
0: Canım Ebru'm, buradan sana da selam olsun. Çok severim hem ses rengine, zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama... hem de karakterin duruşunu ve bizim arkadaşımızı çok severim. İyi ki doğmuşum aranjesini de Enes yaptı.
1: Evet.
0: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkıların ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan İyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet. Güzel şarkı ha.
1: Çok güzel şarkı.
0: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Valla Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne olsun.
1: Evet.
0: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada bir şey de vardı ha. Bir de bir vit. Böyle bir şarkım
2: evet,
0: var Ebru.
2: Evet.
0: Onu versene okuyorum. Abi. Versene ton.
2: Si.
0: Bir de bir vit. Çok güzel söyledi
2: onu. Si karar alabilir miyim?
3: Bir de bir bitti kabul edelim.
0: Bak işte bu şarkıdır ha.
3: Niye bunu görmezden gelelim?
0: Hadi Tuğçe.

0: Ben Sinan Tatlıses. Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve bro yapıyı.
1: %100 öyle.
0: Evet. Aslında şarkılara çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkes hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
1: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
0: Var ya.
1: Var net yani.
0: Var hep var.
1: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
0: Aynen öyle. Doğru hepsi de oluyor bir şekilde. Enes bu efendim, bağlama ilk eline aldığın hatırlasana yılları.
1: 2 yaşında.
0: Kars mı?
1: 1. Yok da.
0: Ha, sen Kars'ı hiç görmedin.
1: Kars'ı görme. Geçen gördüm.
0: Şimdi şöyle kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var. Artvin'de olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
1: Tabii ki.
0: Buradan artık açıkla bunu.
1: Karslıyım ya.
0: Ooo. Evet.
1: Ama işte annem Artvinli. Karadeniz'de onu inkar edemem. Çünkü orayı da çok seviyorum. O da memleketim.
0: Artvin.
1: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
0: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
1: Müthiş.
0: Of. Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Kars'tayım.

0: diyorsun sorduklarını değil mi?
1: Çünkü bizimkiler hani ben gitmedim de böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
0: Arkadaşlar ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın size yemin ediyorum. Abartılı söylerler ya abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çektirdim. 74'ü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
1: Doğru, biz de
0: Ben
1: öyle.
0: hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
1: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
0: Bin
1: bin ki...
0: kişi geldi.
1: Adam finalde 1.000 kişi oldu dedi bize.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Ve 2 kişilik göndermiştik.
0: İnanılmaz kalabalık bir sülale yani.
1: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
0: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
1: Kars.
0: Kars
1: Çok
0: sizler.
1: kalabalık. Yani...
0: Şey oynadık ya zaten Azerbaycan.
1: Evet. Karapapak, Terekeme. Sen de oynadın
0: Ben de
1: hatta.
0: oynadım valla.
1: Azeri'ye yakın, evet, çok yakın.
0: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı.
1: O Ankara.
0: Ankara diyoruz değil mi?
2: Evet, ben Ankaralıyım.
0: Ankara'nın hatta onu da söyleyeyim hadi söylemişken. Dedi ki bana abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum tamam kardeşim. Git git git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o... Abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
2: Ankara'ya bağlı bir ilçe Elmadağ.
0: Elmadağ buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ selamlar.
1: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
2: Evet,
1: şimdi hep
2: gerçekten
1: aynı
2: öyle.
1: Geyik yapılıyor.
0: İnanılmaz
1: yemin
0: ya.
1: Ederim gerçek.
0: İnanılır gibi
1: Tuğçe
0: değil.
1: De
0: Ben de
1: şahit
0: çok
1: yani.
0: Şaşkınım ya. Yani
1: acaba akraba mı oldukları için yoksa?
0: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi beni buldu. Dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnedeyi bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defneciğim gerçekten söylüyordu bana da onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz.
1: Evet.
0: Senin tek taraf mı?
2: Evet,
0: Anne baba
2: tek
0: tarafı
2: taraf.
0: ayrı değil.
2: Ankara, yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok
0: Doğumun
2: bizde.
0: Ankara.
2: Evet.
0: O zaman bayağı her şeyin yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse?
2: Evet,
0: 23 falan kadar.
2: Ankara'yı çok
0: Siz
2: seviyorum.
0: Nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız ama
1: Anlatayım
0: sonra anlatsana.
2: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
1: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
0: Evet.
1: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon açıktı. Yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
0: Aa diziyi görüyor. Evet.
1: Dizinin
0: Bak bu
1: röportaj...
0: enteresan hikaye.
1: Dizi bitti, röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda, böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
0: TRT Türk mü?
1: TRT yok, TRT 1.
0: TRT 1'de.
1: TRT 1.
0: Hangi diziydi o zamanki?
2: Acemi Anneler.
1: Ben de dedim ki hiç huyum değil. Ekledim yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Bunlar annem mi beğeniyor? Bunlar bize bakmaz anneciğim ya falan.
1: Yok, öyle bir şey demedim.
0: Öyle bir
1: Öyle
0: şey
1: bir şey der
0: hatırlıyorum.
1: miyim? Benim huyum mu öyle?
0: Ay değil de şey.
1: Annem diziyi
0: Daha doğrusu ben
1: izliyor.
0: hani ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey
1: Ha,
0: hatırlıyorum.
1: annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda.
0: Ciddi misin ya?
1: Evet. Böyle oldu.
0: İnanılır gibi değil.
1: Yani ve
0: Vay.
1: bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
0: Vay be.
2: Evet.
1: Senin
0: Enteresan
1: sayende tabii.
0: hakikaten. Yok canım benim sayemde hiç yok. Enteresan abi kader işte ya hayat.
1: Evet.
0: Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet, daha çok başındayım
0: Yani
2: bence.
0: şey mesleki olarak soruyorum.
2: Evet
0: Öbür tarafta
2: evet daha
0: çok güzel
2: çok
0: bir aile
2: başındayım.
0: kurdun ama.
2: Devam
0: Bu
2: edeceğim.
0: yol devam ama. Bu
2: Evet.
0: yolu senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani. Hani
2: Teşekkür
0: Enes'in
2: ederim.
0: müziği bırakması gibi bir şey olur yani o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
0: Çok fazla audition geliyor evet.
2: Evet geliyor.
0: Evet. Çok
2: Gerçekten öyle.
0: geliyor audition evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak
2: Evet,
0: bence.
2: bizim meslek biraz da sabır işi.
0: Sabırla devam edeceğiz yani ve şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
1: Estağfurullah.
0: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var? Bir sürü şey var ya
1: Ya
0: yazdığımız.
1: senin olan her şey olur bana ya.
0: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve
1: Evet
0: ile
1: abi.
0: Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir
0: Piyanist 2'nin çıkış
1: çıkış
0: şarkısıydı bu.
1: şarkısıydı.
0: Evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay
1: Ama
0: sonra
1: tam
0: sen bana geri attın.
1: sen yine çok
0: Ben
1: beğendin.
0: yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin
0: Çok
1: sayfandan.
0: güzel. Aynen.
2: Ben
0: Çok.
2: sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarida. Yani
0: Of.
2: bir yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan Erbil
2: güzeldi.
1: şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada. Odanın
0: İçeri.
1: içinde yok.
2: Evet,
1: Ya
2: kaybolmuş.
1: diğer odada ya kapının girişinde bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle
1: Yazdım diyor.
0: oldu. Bay bay.
1: Bay bayı öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi ondan evvel hep
0: Birazdan bay bay
1: stüdyoda.
0: yapacağız. Ona da çok istek vardı. Her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay Bay'la ilk defa şarkıcılık yönüm çıktı.
0: Enes
1: Sen
0: şu şeyi de
1: her zaman
0: söylesene bir kere
1: söylüyorum.
0: ya.
1: Ne abi?
0: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Tuğçe nasıl söylüyor?
2: Evet.
1: Ben onu
2: Ya
1: düşünerek
2: keşke yoksan şu
0: söylüyorum.
2: an.
0: Çok az bir tondan girsene abi.
2: Evet.
0: Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
1: Si alabilir miyim abi?
0: Gel ne olursun gel.
1: Buradan mı?
0: Nereden
1: Girişten mi?
0: istersen.
1: Nakarat mı okuyayım diye dedim.
0: Bence ver hep. A'dan gir nakarata kadar git.
1: Yapacak bir şey yok ki. Okuyacağız artık.
0: Pesten gir nakarata.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç. Evet. Canım Ortacım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet 90'lar.
0: Aşkın Nur Yengi. Müthiş bir ses, ona da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. O... Benim son albümden 4K'dan diyemiyorum da, ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe, tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde, bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani...
2: Yok, senaryoya bağlı. Yani
0: var mı
2: güzel
0: oyunculuk
2: yazılmış...
0: kuralların yani hani? Enes sana sormuyorum.
1: Benim var.
0: Sana sormuyorum.
2: Türkan Şoray kurallarım
1: çok
2: var.
0: Ya yani, zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu bir iş. Senaryo gelsin okuyayım, ona göre bir karar vereyim.
0: O yani ruha bu, girebilirsem aynen, her
2: böyle,
0: şeyi yaparım diyorsun.
2: Bunu yaparım, bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir şey
0: ama
2: değil.
0: Ama özellikle sevdiğin hani şey, daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
2: Evet, ben dram çok seviyorum.
0: Dram yakışıyorsun. Evet, aslında çok... komedide de olursun biliyor musun?
2: Evet, ya Güzel Günler aslında komedi değildi.
0: Komik sahneleri vardı onun Güzel Günler.
2: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani, her şey olabilir.
0: Değil mi? Hepsi olabiliyor yani. Ama hayalim dediğin gibi hani... bir işte Enes Yolcu müzikler.
1: Evet inşallah.
0: Tuğçe Yolcu başrol olacak bence bu yani.
2: 7-7-7.
0: O zaman şimdi şu ilk düetimiz Bay Bay'ı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz. Ama şimdi Sinan'la sahnede Bay Bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski.
1: Çok.
0: 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz, değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi
0: İyi
1: gitti.
0: gitmişti bu.
1: Çok iyi
0: Evet.
1: gitti.
0: Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani sende. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahne değil,
2: Teşekkür
0: Sinan'la
2: ederim.
0: evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu, evet.
0: Aynen öyle. O
1: Aile
0: kadar çok
1: sohbetimiz
0: çünkü
1: burada oldu.
0: sürekli iç içeyiz.
1: Evet.
0: Ve sürekli beraber üretiyoruz. Ve çok sevdiğim bir kardeşim, koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum
2: Biz de seni çok seviyoruz
0: yeteneğine
2: abicim.
0: sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne
2: Biz de
0: olur
2: çok
0: acaba
2: merak
0: bilmiyorum.
2: ediyoruz.
0: Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk.
2: Yani.
0: Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu
1: İnşallah.
0: yetenekli
1: Amin.
0: Yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmamak dileğiyle inşallah.
1: Amin.
0: Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
1: Sen de öyle.
0: Sizi çok seviyorum. İyi
1: Sen
0: ki
1: de öyle.
0: geldiniz. Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu. Bugün konu.
2: Evet.
0: Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz.
2: Teşekkür
0: İçinden gelsin
2: ederim.
0: yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim.
1: İnşallah.
0: Çok yakında en doğru diziyi seçecek. Ve o dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes de dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz, değil mi? Evet, güzeldi.
1: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.
0: Çok çabuk
2: Bizim için
0: geçti.
2: güzel bir anı oldu.
0: Aynen, evet.
2: Çocuklarımıza
0: Hakikaten
2: gösterebileceğimiz.
0: öyle.
2: Evet.
0: Beraber. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu, unutma ki ben senin amcanım, abinim.
1: Amcım.
0: Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani.
2: Ya.
0: Neyse. Hepinizi çok

Seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu Farklı'yla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız

0: Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Sefalar.
1: Nasılsınız?
2: İyidir abi, güzel uyuduk.
3: Sen iyisin?
1: İyidir, gayet keyif alıyoruz. Hem geziyoruz, hem müzik yapıyoruz. Görev kağıdımızı okuyacağız. Ona göre nereye gideceğimiz belli olacak. Bence bir an önce başlayalım.
2: Evet, nereye gidiyoruz?
1: Tahmin olan var mı? Tahmini?
4: Çanakkale.
1: Gerçekten mi?
4: Evet.
1: Bak bu tuttu.
4: Vallahi.
1: Bu tuttu. Gerçekten. Çanakkale Truva bölümündeymişiz. Kalbin temizmiş Coşkun'cum.
4: Evet abi, sonunda tutturduk ya.
1: Sonunda tutturduk.
4: Ofis bildiğimiz yere gidiyoruz.
1: Coşkun'cum, bu görev kağıdını sen oku bence.
4: Bir okuyalım.
1: Sen doğru tahmin olarak.
4: Bu kez sahne bir efsanenin gölgesinde kuruluyor. Binlerce yıl öncesinden gelen hikayenin önünde bugünün müziği yankılanacak. Gece Çanakkale sahiline inerken Truva sessizce sizi bekliyor. Görevimizi okuyorum. Şehir merkezine ulaştıktan sonra Truva atının hemen öndeki meydanda gece saatlerinde müzik performansınızı gerçekleştirin. Ortamın doğal atmosferini koruyun, kalabalığın içindeki sakinliği hissedin. Şehri izleyen atın gölgesinde çalın, yalnızca duyanlara değil sedenlere ulaşın. Performans notları, müzik en az 30 dakikalık olacakmış. Kurulum sadece sahne düzeni ve doğal ışıklarla bütünleşmeli. Konuşmalardan kaçının, bu bölümde müzik kelimelerinin yerini alsın. Evet. Truva atı geçmişi temsil eder, siz bugünü. Bu gece notalarınızı bu iki zamanda birbirine bağlayın. Şehir sessizliğe gömüldüğünde siz de sessiz olun.
1: Ne güzel. Böyle. Peki Truva atı hakkında bilgisi olan var mı?
5: Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı tahtadan at maketidir. Zekası sayesinde Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akhalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp geride çok büyük bir tahta at bırakırlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içine gizlenirken diğerleri de denize açılıp gemileri Bozca Adanın arkasına Truvalıların onları göremeyeceği bir şekilde gizlerler. Planın yürümesi için görevi tahta atın Truva'nın surlarından içeri girmesini sağlamak olan bir Akhalı askeri atın yanında bırakırlar. Akhalıların çekildiğini gören Truvalılar şaşkınlık içinde batı kapısının önündeki dev tahta atın yanına giderler. Bu sırada ortaya çıkan Sinon ismindeki Akhalı asker Yunanlardan nefret ettiğini, onu Akhalıların geri dönüşleri için gerekli rüzgarın çıkması adına kurban seçtiklerini ve kendisinin kaçarak kurtulduğunu söyler. Yani bayağı uzun bir hikaye.
1: yani şöyle oluyor. Kocaman bir tarihin önünde müzik yapacağız yani. Truva atının altında müzik yapacağız. Şimdiden yolumuz açık olsun. Rotamız müzik son hızıyla devam ediyor. Çanakkale'ye, vatan topraklarının korunduğu, savunduğu o kutsal topraklara gidiyoruz. Rotamız müzik olsun, keyfiniz güzel olsun. Rotamız müzik, sevgiler diliyor.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Müzik ekranlarında rotamız müzik bütün hızıyla devam ediyor. Bugün Çanakkale'deyiz, Truva Atı'nın altındayız. Burada türkü söylemek de...

0: Ayrı bir güzellik bizim için, değil mi Sülevi? Burada ağzına yüreğine sağlık. O Yar Gelir adlı türküyü okuduk. Bugün Çanakkale'den de türküler okuyacağız. Bugün aklımıza ne gelirse onu okuyalım diyorum. Ne dersin? Ne yapalım?
1: Direkt söyleyerek gireyim bence.
0: Buyurun, top sende o zaman hocam.

0: Ağzına yürüne sağlık Süleyman'cığım.
1: Gımıldan ne demek acaba? Gımıldan, gımıldan. Oyna, oyna demek gibi bir şey değil mi? Gımıldamaktan herhalde.
2: Hareket aslında kalk, kalk diyor yani, kalk.
1: Gımıldan, hareketten. Bence biraz daha yapalım mı? Aslında
2: 9-8'lik girdik, belki biraz oradan.
1: Evet, Ege, Ege yapalım. Bir 9-8 hem de Çanakkale'de de aslında bu bölgenin de bir ritim yapısıdır 9-8. O yüzden bir 9-8 de yapalım üstüne.
2: Olur.
1: Benim ricam.
2: Tabii ki.
1: Ne yapalım? Cem İlem'in gezdiği yapalım mı?
2: Olur.
1: Yapalım. Hadi o zaman, hadi.

Ve Mustafa'nın o bal gibi sesinden Giresun'un İçinde adlı türküyü dinledik. Ben Mustafa'nın sesini dinlemeyi çok seviyorum. Geçenlerde bana şey dedi, abi dedi ben okuyayım dedi ama bence güzel bir çiçek var olmalı. O yüzden ağzına yüreğine sağlık Mustafa'cığım.

Evet arkadaşlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Rotamız müzik, gezmeye devam ediyor. Geziyoruz, çalıyoruz, söylüyoruz. Ama biz Karadenizliler olarak, özellikle Rize ve hemşinliler olarak, ikimiz de bir hemşinli olarak tulum olmadan olmaz deriz ve finali tulumla yapalım diyorum. Bizi bir yaylalara götür. Oradan sonra da bir horon vuralım ve evimize gidelim. Afiyetler, şekerler olsun. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Haftaya tekrar görüşürüz.

0: kapının başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicilerim. Bir programda daha beraberiz. Bugünkü programı genel itibariyle Ahmet Ertegün ve Atlantic Records repertuarındaki parçalara ayırmak istedik. Bizim için çok çok önemli, çok kıymetli bir isim. Babası Münir Ertegün de uzun yıllar Amerika'da Türk Büyükelçiliği yapmış çok kıymetli bir bürokratımız. Onun da Amerikalı zenci müzisyenlere vermiş olduğu desteği çok biliyorlar, çok seviyorlar, çok takdir ediyorlar. Hatta şöyle enteresan bir hadise yaşandı. Tam olarak hatırlamıyorum. 5 ya da 6 yıl önce Dünya Caz Günü İstanbul'da kutlandı. Artık UNESCO'nun öyle tespit ettiği bir gün var. Dünya Caz Günü ve Herbie Hancock'ta galiba caz elçisi. O organizasyonun başında o var. Aya Erini'de çok büyük bir organizasyon yapıldı. Zakir Hüseyin de geldi. Hatta galiba Hüsnü Şendendirici'de çaldı Diane Reeves'le. Müthiş bir geceydi ve gecenin açılış konuşmasını Malcolm X'in oğlu yaptı. Ve dedi ki, biz bugün buraya size teşekkür etmeye, minnetimizi sunmaya geldik. Çünkü otobüste bile oturamazken, aynı durakta otobüs bile bekleyemezken, aynı restoranda yemek bile yiyemezken, sizin büyükelçiniz bize kapılarını açtı, bize destek verdi. Ondan sonra oğulları bir sürü çok büyük caz müziği sanatçısının ilk albümlerini yaptılar, yapımcılığını yaptılar. Onlar sayesinde o müzisyenler bugün tarihe geçti diye çok güzel, harika bir konuşma yaptı. Biz de o yüzden bu programın açılışını Malcolm X'e ithaf ettiğim benim bir parçayla açmak istedik. Sen o konseri hatırlıyor musun Volkan?
1: Hatırlıyorum. Yani konsere gitmedim ama televizyondan izlemiştim.
0: Evet.
1: Harika bir
0: galiba konser. Aynı gün Aydın Esen de çalıyordu. Akbank'ta belki sen onunla çalıyordun,
1: çok
0: bilmiyorum.
1: Çok müzisyen vardı. Hiç hatırlamıyorum o evet. günü ama çok müzisyen.
0: Yani çok özel bir geceydi. Biz de programımızı bu şekilde açmak istedik. Daha sonra da sevgili Serhat Kılıç bize katılacak.

0: Wow.
1: (gülüyor) 25 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle doğallık görmedim gerçekten. Yani
2: organiklik, organik
1: yani sen böyle bir şey yapsak nasıl açarsın? Wow. Yani açtın, açtı abi. Wow mu? Wow. Eyvallah.
0: Ben bir amatör olaraktan diyeyim o zaman.
1: Estağfurullah. Naçizane
0: sunuculuğuma devam edeyim. Basta Eylem Pelit, Davulda Volkan Öktem, trompette Berkeley'den Barış.
3: İstersen hemen konuya girmeden ben kağıttan Tulio Tırpan yapayım ve hem programı renkli. Çünkü ben sık sık yüzümde boncuk boncuk terler görebilir seyircilerimiz. Bunu seyircilere açıklamış olalım. Buradaki tüm insanlar normal, ben değilim. bu yüzden zaman zaman sizden daha nemli olabilirim.
0: Abi ne kadar güzel bir parçayla başladık programa ya. I've got a woman. I've got a woman. You got a woman.
3: If you got a woman, you got everything.
0: Evet yani gerçekten aynen. Öyle. Hikayesini anlatalım mı minicik parçanın istersen?
3: Anlatalım. Şey güzel, sözler de güzel. Bir kadınım var. Şehirden de biraz uzakta yaşıyor. Bu benim için çok iyi. evet, that's good to me. Ya way over town, şehrin dışında. Bu da benim için çok iyi diyor.
0: Sen yani, şimdi I've got a woman'la bayağı böyle bizi tekme tokat dövdün.
3: Hayır estağfurullah, yok.
0: Ondan sonra
3: şey. Birazcık yansılıyorum ben. Yani adam çok özel bir adam. Ben çok farklı görmüyorum. Birazcık da onların country'siyle bizim country'yi aslında çok böyle birbirinden uzak duygular, sözler olarak da görmüyorum. Yani müzik olarak bile baktığında Ain't No Sunshine ile Uzun İnce Bir Yoldayım'ı aynı akorlar üzerine çalıp söyleyebiliyorsun.
0: Çok doğru
3: söylüyorsun. Hiç şarkıdan bravo. Çıkmadan. Sonra dönüp bakıyorsun şarkılar aynı yıl yapılmış. 69. Yani aslında
0: ama belki burada
3: duygu
0: birazcık bir Ahmet Ertekin fonksiyonu da var ha.
3: Tabii ki
0: bütün
3: var.
0: Amerika'ya bluzu
3: popüler,
0: yani belki de türkü fikrini öğreten adam yani.
3: Aynen ve burada enteresan olan şey şu. Bunu bir Amerikalı yapsa
0: Amerikalı yaptı dersin
3: burada
0: geçersin.
3: Burada şaşıracak bir şey yok ama bir büyük elçi çocuğunun üstelik de 13-14 yaşında üstelik de beyaz bir çocuğun Harlem barlarında gezmesi, oradan sağ çıkıp eve dönmesi bile olayken
0: babasından bir defa tokat yemesi.
3: Aynen. Çünkü evde gizli gizli partiler veriyorlar ve siyahi müzisyenler davet ediliyor.
0: Of.
3: Ve bir gün senatörden bir mektup geliyor.
0: Güneyli bir senatörden.
3: Gizli gizli arka kapıdan siyahilerin elçiliğe girdiğini duyuyorum.
0: Siyahiler derken Coleman Hawkins'lerden, Sidney Bechet'lerden
3: falan bahsediyoruz.
0: Bu arada
3: tabii onları da söyleyelim. Evet, bunlar evet. Çok değerli, dünyanın en kıymetli müzisyenleri. Evet, özellikle evet, cazın evet. Babaları bunlar
0: sen
3: yani.
0: Sunday Jazz Brunch konserleri organize ediyorlar.
3: Ve diyor ki bir daha böyle bir şey duymak istemiyorum. Ve Ahmet Ertegün'ün babası Münir. Hemen Münir Ertegün hemen cevap yazıyor.
0: Burada Üsküdar'da galiba. Üsküdar
3: evet, mezarı. Benim geldiğim yerde diyor dostlar. Ha, bir daha böyle bir şey olursa arka kapıdan
0: sizi alırız.
3: Alırız diyor. Benim geldiğim yerde dostlar ön kapıdan girer. Ama siz lütfedip buyurursanız sizi arka kapıdan alırım tabii.
0: Evet tabii çok sert mektup yazıyor.
3: Yani bravo. Bu da o dönem için. Hani karşılıklı siyasi resleşme olarak baktığında şu an olsa kıyamet kopar. Yani.
0: Yok çok doğru söylüyorsun, çok doğru. Daha orada acayip enteresan hikayeler var. Belki biraz daha bunları deşer konuşuruz ama şimdi olur. Gerçekten hoş geldin Davulda Volkan Öktem, Elektrik Bass'ta Eylem Pelit ve Trompette Berkeley'den Barış ve ben Kilo evet. Tırpan sana eşlik etmeye devam edeceğiz.
3: Eyvallah.
0: Çok teşekkürler Serhat Kılıç.
3: Ben teşekkür ediyorum, çok mutluyum.
0: Şimdi biz seninle birlikte sahne aldık. Biz de bir şey çalalım. O dönemden bir tabii. Blues. Sen de bizi dinler misin?
3: Ben o sırada ibadet edeceğim siz çalarken.
0: Tamam. Tamam çok güzel harika.

0: Ellerinize, emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler, çok sağ ol. Her güzel şeyin bir sonu var maalesef ve bu güzel birlikteliğin, güzel buluşmanın da artık sonuna geldik. En son şarkımızı söyleyeceğiz ve seyircilerimize veda edeceğiz. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Ne söyleyeceğiz en son?
0: Stand by me dersek benim için hem ben İlkin üzerinden bütün o 50'leri toparlamış oluruz.
1: Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Volkan Öktem, Eylem Pelit, Barış Doğukan Yalıcı, ben Tulio Tırpan. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.

Hazır biraz da birbirimize dokunmaya, yaklaşmaya imtina ettiğimiz bu günlerde. Aslında emojisi bile şu an düşünüyorum da olmayan. Yaslanmak tabiriyle bitirelim dedik. Çünkü herhalde en çok unuttuğumuz şey bu. Hani büyürken annemize, babamıza, sonra sevdiğimize, sevdiklerimize yaslanıyoruz. Onlar da bize yaslanıyorlar ya. Yine 1950 tarihli olmasına rağmen 2021'de ne kadar kıymetli olduğunu keşfettiğimiz bir parça olduğu için. Kim olursan ol, ne istersen yap, ne kadar para kazanırsan kazan, illaki bir gün bir yerlerde yaslanmak isteyeceğin yahut sana yaslanmasını isteyeceğin birileri olacak. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you'll need somebody to stand by you.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti. Özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: yaşayız, bu lehteyel öğrenen derdinden onu bil, danışmasan da balayam barcı.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
2: Çok uşak yaşlarımla başlamışam hanendelik sənətinə.
1: Küçüklük yıllarında.
2: Küçüklük, bəli, 6-7 yaşımdan. Yavaş yavaş öyrənirik. Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz de gələcəkdə bu sənətin daha da gələnərik, daha da peşəkar olarıq.
1: Daha çok geleneksel müzik eserleri okuyorsunuz değil mi? Daha fazla.
2: Halk bestekar mahalları, muğamlarımız.
1: Evet. Azerbaycan'ın öz sanatını yani.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
3: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördüm.
3: Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel bu havadan, bu güzel Azerbaycan'ımızı sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova, devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem müellimeyim. Türkiye'de muallime deyirler.
1: Evet, öğretmen,
3: ben öğretmenim. Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle tanımış. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmələr çox repertuarımızda var bizim okuyuruq.
1: Azerbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz.
3: Yaşatırıq Azerbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
1: Gönlünüzə sağlık.
3: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
1: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan, kanımız, canımız bir. Türkiye, Azerbaycan söylüyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan kanım.

0: Bilirsiniz,
1: Sağ
0: biz de Azerbaycan Türkiye nəğmələri çok okuduk.
1: Evet.
0: Hep dostluqdan okuduk, her zaman kardeşlikten okuduk, seve seve okuyuruq. Ve bugün ben size deyim ki, bəli, bizim benim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yani qədim şarkılarımızı okuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən Türk dünyasına da müraciət eləmişəm, sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yani sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yani necə deyim, kardeşim də mən də hər zaman istəmişik ki, həm Türkiye'de olduğumuz zaman konsertlerde çok okuduk. İstanbul'da, Ankara'da konsertler verdik. Ve hem Azerbaycan mahnısı okuyak, hem Türk mahnısı. Ki halkımıza da hoş olsun, hem de seve seve. Ümumiyyətlə biz Azerbaycan'da muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimize, gənc ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif Bey dedi ki, yani artık muğamdan ders veririk ve bu lazımdır, yaşatmak musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün geleceği için, yaşatmak için her zaman bu dersi biz keçməliyik.
1: Çünkü
0: verməliyik.
1: Azərbaycanın öz kültürü,
0: öz kültürü muğamda, var, korumak lazımdır, muğamı makamları.
1: Bizdeki Türk sanat müziği, Türk halk müziği
0: gibi. Bəli, sizde olduğu kimi bizde de onu yaşatmamız lazım ve ki yaşasın, bizim itmesin bütün mahnılarımız. O zaman böyle...
1: Geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani
0: zordu, çetindir.
1: Çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
0: Sabır gerekir.
1: Siz uzun yıllardır sabrederek değil mi efendim çalışıyorsunuz?
0: Çok çetindir. Ama severik işimizi, seve seve yaparız. İsteyirik ki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öğretek gençlerimize. Evet. Bizden sonra yaşasın.
1: Evet. Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani muğam demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz acaba?
0: Olur, elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa edeyim. Hem bir balaca parça, muğam parçası, makam deyirsiniz. Evet. Muğam parçası ve biraz da halk mahnısı ifa edeyim sizler için.
1: Efendim, şeref duyuyoruz, buyurun.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederim.

Aşık her cövret özer, belki de

çektim koşanlar yanında ektim gülenar. Baharda gelsin bize yar gelende dersin gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar. Ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, ay gülenar, gülenar.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize hayran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

sever canım. Bu sever.

Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Türkülerin sevilen sesi.

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak. Ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan...

0: isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
1: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet. Akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
0: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlün buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi, öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep birlikte.
1: O halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

gibi geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farzı. Artık senin

oldu gitti. Farz et ki gözlerim bir oyuna gitti. İki gözüm senin görmedi farzı.

0: görmemiş farzı.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
0: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı, okumak istiyorum.
0: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Evet, sevgili arkadaşım.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Ne var sırada?
2: Şimdi biraz türkülere mi gidelim diyorum.
1: Vallahi türkülerimizde efendim ayrı bir hüzün, ayrı bir derinlik var tabii ki. İnsan bazen söyleyemediğini bir türkü nasıl da güzel söyler, değil mi?
2: Evet.
1: O zaman güzel bir türkü dinlemek istiyorum senden, o güzel sesinden.
2: Türkülere çevirdiysek madem İsmail.
1: Tabii ki.
2: Akla ilk gelen ustalardan birisi Musa Eroğlu. Onun ölümsüz eserlerinden birini seslendireceğim. Arada da yine belki geçen haftaki gibi ufak bir sürprizim olur. Candan ileri diyeceğiz. Buyurun.
1: Evet, sahne senin sevgili Canan.

0: Ellerinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinleniyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben
0: söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim. Haydi. Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: Oh Canancığım.
1: Yine kaşıklarımla geldim, dayanamadım.
0: Vallahi dedim ki bu kaşıklar nerede, sonradan çıktı.
1: Sonradan bulduk.
0: Efendim şimdi sırada birçok kişinin daha ilk notalarından tanıyacağı bir şarkı var, değil mi?
1: Özellikle bizim kuşak çok iyi bilir bu eseri. Bir döneme damga vuran televizyon dizileri vardı İsmail, hatırlar mısın?

0: Unutulmayan diziler vardı. Evet, ekran başında efendim merakla beklenen günlerdi o dönemlerde. Evet, şimdi o şarkı dinleyeceğiz.
1: Evet, bu arada sana söyledim ya, istekler doğrultusunda repertuarımızı şekillendiriyoruz diye. Geçenlerde Konya'ya bir konsere gittim İsmail. Kültür Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir konserde. Orada genç bir kardeşimiz geldi yanıma. Abla, başka sahneyi izliyorum 3 haftadır dedi. 2 hafta önce gittik biz konsere. Ve istek alıyor musunuz dedi bana. Dedim tabii ki de, sizin mesajlarınıza da önem veriyoruz, dikkat ediyoruz. Kayla alıyoruz tabii ki dedim. Senden bir eser isteyeceğim. Bilmiyorum, program repertuarına dahil olabilir mi olamaz mı diye. Söyle bakayım kardeşim dedim. Emrah'ın Unutabilsem adlı eserini istedi. Dedim benim repertuarımda yok ama o kadar canı gönülden istedi ve anısını da anlattı bana şarkının.
0: Neymiş?
1: Evet, şehit olan kardeşinin en sevdiği eserlerden biriymiş. Özellikle okumamı istedi. Ben de bu kırabileceğim bir şey değildi. Her ne kadar repertuarımda olmasa da dersime çalıştım, geldim. Kardeşimize, sevgili Hasan kardeşime gönderiyorum. Ve bütün şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyorum. Buyurun bakalım, seslendirmeye
0: evet, başlayalım. Tüm vatanı görevi yapan tüm asker kardeşlerimize de armağan olsun o zaman. Bu güzel.
1: İsmail'cim, şunları vereyim sana.
0: Kaşıkları alayım. Sağ kaşıklar olsun. Önemli.

0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Hatalarımız olduysa affol ama kardeşimizin isteğini kıramazdım.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Efendim yavaş yavaş herhalde değil mi? Bakıyoruz. Evet, programımızın sonuna gelmişiz. Hatırladık. Eğlendik.
1: Ve en önemlisi. Evet. Karşıda burada konuk misafirlerimiz var. Onların coşkusu, onların hüznü buraya yansıdı. Kaldırdılar değil mi? Kalktılar, oynadılar, coştular. İyi ki geldiniz efendim. Birbirinden güzel eserleri. Sevgili arkadaşım, canım İsmail Özkan'la sizler için seslendirmeye çalıştık. İsmail'cim son sözlerimizi
0: söyleyelim. Evet efendim. Haftaya yine aynı saatte müziğin kalbi, eğlencenin adresi neredeyiz?
1: Başka sahnedeyiz efendim.
0: Evet, görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.

0: sayfanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Efendim, neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Hatıralara doğru bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız koltuklarınızda şöyle bir yaslanın. Çünkü neydi o şarkı? Başlıyor. Şimdi sizler için bir Barış Manço şarkısı seslendireceğiz. Barış Manço, müzik adamlığının yanı sıra aynı zamanda bir kültür elçisi. Elbette onun için konuşulacak, söylenecek çok fazla şey var. Biraz sohbet etmek isterim Barış Manço üzerine. Özgürcüm.
1: Ben Barış Manço'nun kastını hiç unutamıyorum. Uzun saçlar, değişik kostümler, yüzükler. Ya, o dönem için bence enteresan, değişik bir kasttı. Eşdeğer yine oralarda gezen kim vardı? Cem Karaca.
2: Ersen Dinleten.
1: Ersen Dadaşlar mı?
2: Tabii Ersen Dadaşlar. Anadolu Rock üçlüsü
1: Evet,
2: zaten.
1: Ersen Dadaşlar'a çalmıştın sen.
2: Evet.
1: Hatırlıyorum. Kostüm hala şu vakitte bile o kostüm diktiriyordu kendini, hatırlıyor musun?
2: Evet. Pelerini vardı bir tane kırmızı Swarovski'den kendi suratının
1: Evet.
2: hatırlarsın.
1: Evet, hatta orkestranın da giymesi gereken bir kostüm vardı.
2: Yarasa kanatlı.
1: Yarasa kanatlı. İlginç, enteresan insanlar.
0: Özellikle yüzükler tabii
1: Barış
0: aklımıza ilk
1: Manço için.
0: gelenler. Bir de bir programı vardı Barış Manço'nun. Küçüklüğümüzde izlediğimiz bir programdır.
1: Adam olacak
0: Adam
1: çocuklar.
0: olacak çocuk. 7'den 77'ye
1: Evet.
0: vardı. Çok güzel, hiç kimseyi kırmazdı mesela. Herkese 10 puan verirdi. Çok güzel bir programdı.
2: Barış Manço'ya dair şeyi de hatırlıyorum ben. Mançoloji albümünde o CD döneminde ilk çıktığında sanırım 4 ya da 5 CD'den oluşan böyle 40 şarkıdan oluşan bir albüm vardı öyle Mançoloji'de. Böyle ansiklopedi gibi bir
1: Evet.
2: albümdü o.
1: Ve harika aranjmanlar vardı.
2: Evet.
0: Özellikle Bal Böceği en sevdiğim şarkılarından biridir. Benim bu şarkıyla ilgili de şöyle bir anım var. İlkokul çağındayım ama unutamadığımı dinlediğimde ağlıyordum ben. Neden olduğunu bilemiyorum. Şimdi sizler için unutamadığımı çaladım, seslendirelim.

0: Şarkıyı Özdemir Erdoğan'dan dinledik. Pervane. Kim bilir kaç çift bu şarkıyla ilk dansını etmiştir. Bizi izleyenler arasında da vardır elbet. Hayatımızda yeri ve önemi olan şarkılardan bir tanesi.
1: Evet, önemli bir vals şarkısı aslında. Bu şarkıyla dediğin gibi çok fazla çift dans etmiştir mutlaka. Ama yeri geldikçe şarkı uygun oldu mu? Hani bizi izleyenler, biz müzisyen olduğumuz için bazı teknik detayları fark etmeyebilirler. Ama böyle hani işin mutfağından eğer şarkı da uygunsa bir iki kelam etmek istiyorum. Bu şarkının bir puandork, yani ritmin serbest kaldığı, solistin serbest kaldığı bir bölüm vardır. Ondan sonra hep böyle özellikle ritim çalanla sezen, yani solist olan kişi bir göz göze gelir. Orası biraz timing, hissiyat bir durumdur. Bu şarkıda da onu

0: yaşayacağız. Bazen bu sancılı bir süreç olsa da işte müziğin duygu olduğu, müzisyenler arasında da hep birbirimiz arasında hep göz göze çalarak birbirine geçtiği bir şarkı bu da. Dinleyenler özellikle buna da dikkat ederse sevinirim.
1: Çok güzel ifade ettin Burak'cığım. Teşekkür ediyorum. O zaman şimdi Pervane'yi çalıyoruz sizler için.

0: Sıradaki şarkımız benim Asya'nın en sevdiğim şarkılarından biri. Daha sonrasında da Müslüm Gürses bunu çok farklı bir tarzda ve tatta okudu. Son pişmanlık neye yarar? Aslında şarkının ismi Olmadı Yar ama biz bu cümleyle hatırlıyoruz şarkıyı.
1: Müslüm Gürses galiba gördüğüm en iyi yorumculardan. Soluğunu değiştirdi şarkının. Asya'dan da dinledim ama hafızamda benim Müslüm Gürses olarak kazınmıştır. Muhteşem bir yorumcu.
0: Hadi çalalım o zaman güzel şarkıyı.
1: Bakalım.

0: Bu şarkı sanki bir soru cevap niteliğinde bir şarkı. İkilemler var şarkıda. Değer mi hiç dizesinden sonra düşünüyor ve diyor ki değer canım, değer elbet, değer bir tanem aşk için her şeye. Yine aynı albümde bir şarkı daha vardı sanırım.
1: Hatta ikinci şarkı o da Git. Değil mi? Onda da git git diyordu.
0: Evet.
1: Sonra gitme kal ne
0: Gitme
1: olursun
0: kal.
1: diyordu. Üst üste iki şarkı o 88 albümünde. Ama değer mi hiç? Tabii o hareketli havasıyla hala herhalde bizim en çok çaldığımız sahnede şarkılardan bir tanesi. Şimdi biz de çalalım.
0: Hadi çalalım.

0: Yine çok duygu yüklü bir şarkı. Söz ve müziği Ersay Üner'e ait. Söyleyin'i dinleyeceğiz sevgili Özgür Pazarlı'dan.
1: Ersay'da daha ne şarkılar var. İçini açıp baktıktan sonra fark ettim ben de.
0: Ben de öyle.
1: Bir dönüp baktığımda, aa bu da Ersay'ın, bu da Ersay'ın, bu da Ersay'ın derken çok şarkısı var. Ebru Gündeş söylemişti benim albümümde hatırladığım. Sonra çok da cover yapıldı. Ama Ebru Gündeş de nasıl söyledi biliyorsun.
0: Tabii ki.
1: Biz onun yanında şimdi nasıl söyleyeceğiz bunu, nasıl söyleyebileceğiz onu da bilmiyorum.
0: Bence müthiş söyleyeceksin Özgürcüğüm.
1: Deneyeceğim.
2: Tam senin şarkın ya.
1: Hadi şu iyice beni iyice tribe
0: Duygu
1: sokuyorsun.
0: adamı
1: Hadi.
0: Özgür
1: Hadi
0: Pazarlı'dan
1: deneyelim.
0: Söyleyin
1: Hadi
0: dinliyoruz.
1: deneyelim.

Tartışmasız müthiş bir besteci. Eşsiz bir ruh diyebiliriz. Yıldız Tilbe'den bahsediyorum tabii ki. Şimdi sizler için ummadığım anda seslendireceğiz. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait. Elbet onun için de söylenecek çok fazla şey var. Çok fazla bestesi var. Hakikaten programlar yetmez. Onun bestelerini söylemek için de hazırsanız çalalım arkadaşlar.

0: sesine, müziğine ve yaşam enerjisine hayran olduğumuz süperstar Ajda Pekkan. Hakikaten hayretle zirveyi hala nasıl koruduğunu izliyoruz hala. Onun çok neşeli şarkılarından birini söyleyeceğiz birazdan. Sen de yaz yaz diyeceğiz. Ajda Pekkan da üzerine çok konuşulması gereken bir sanatçı elbette.
1: Çok. Hayatı gerçekten muhteşem, profesyonel yaşayan biri. Tesadüfen orada olmadığından emin olabileceğin biri. Bütün mesaisi galiba süperstar olmak için.
0: Bu müthiş bir saygı gerektiriyor
1: Çok.
0: galiba. Yani öz saygı, işine saygı.
1: Ya bazı sanatçılar var, belirli yaşlara hitap ediyor. Dinleyicileri belirli yaşlar oluyor. Ama Ajda Pekkan öyle değil. Şu an 15 yaşında, 13 yaşında biri Ajda Pekkan şarkılarını biliyor, söylüyor, eşlik ediyor. Başarı mı? Başarı bu işte.
2: Zamansız bir kadın, zamanı yenmiş.
0: Ajda Pekkan içinde bir büyücü diyebilir miyiz öyleyse?
3: Bu arada şarkıya da dönersek Sezen, bu şarkı çoğumuzun, aslında benim böyle akranlarımın bunun rock formu coverlanmıştı. Ben de ilk oradan dinlemiştim bu şarkıyı, öyle tanışmıştım. Ama 90 senesindeki Ajda albümünün ilk çıkış şarkısı bu. Burada da vokaller

0: De Fuat Güner'le Özkan Uğur var.
1: O çok önemli isimler.
0: Onların da katkısı var bu şarkıda. Gerçekten tansiyonlu, böyle enerjik, güzel bir şarkı. Provalarda bu tansiyonu düşürmeye çalıştık. Şimdi bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.
1: Hadi bakalım o zaman.

0: Bu bölümde Süperstar'ın şarkılarına doyamadık ki bir Ajda Pekkan şarkısı daha seslendireceğiz sizler için. Neydi o şarkı desem, Ajda desem aklınıza ilk gelen şarkılar ne olur?
1: Hoş
0: Mesela.
1: görsen. Kimler geldi var?
2: Bir Eurovision şarkısı var, Petrol
0: Aa
2: mesela.
0: evet.
2: Evet.
0: Ama biz bu programda sizler

Anıların şarkılara döküldüğü bir programın daha sonuna geldik. Ben her bölümde olduğu üzere size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı yeniden tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, vokalde ve klarnette Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün

Siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Nisa suresi 86. ayet. Ya selam aziz ve sevgili dostlar. Gönlümüzden gönlünüze sonsuz selam olsun. Evet, selam bir kapıdır. Gönülden açılan yüce bir kapı. İçeriden açılır, içeriye açılır. Açıldığı yer bir sevgi sarayı, bir muhabbet divanıdır. İki insan arasında geçen hak muhabbetin girizgahı hiç şüphesiz Allah'ın selamıdır. Bir besmelesidir muhabbetin, meveddetin. Bizler kainata, dağa taşa, çocuğa, büyüğe, her varlığa hatta ehli kubura yani kabirlerinde hamuş ölülere dahi ayrım gözetmeden selam veren müstesna bir peygamberin ümmetiyiz. Selamın en güzeli olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sevgisi, affı ve rızası sizlerin, bizlerin, hepimizin üzerine olsun. Musikinin ve sohbetin muhteşemliğini paylaşmak için Sema ve İster hoş geldiniz efendim.

0: Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, çok kıymetli dostum, arkadaşım Enes Üstün. Hoş geldin sevgili Enes.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Şimdi istiyorum ki sohbetimizi şöyle açalım. Muradi Hazretleri der ki, Müslümanlık ince insanlıktır, dervişlik ince Müslümanlıktır.
1: Evet.
0: Peki derviş kime denir? Yani kimdir derviş sevgili Enes?
1: Derviş, İslam'ın şartlarını yerine getiren ve Allah aşkı mesleğini öğrenmek isteğiyle bir mürşide giden, nasıl sen ben dediğim gibi enstrümanlarımızı öğrenmek için hocalarımıza bir talepte bulunduk, talebe olduk.
0: Eyvallah.
1: Dedik ki hocam siz bu yollardan geçtiniz, bize de bu yollardan nasıl geçilir öğretin.
0: Eyvallah.
1: Bu kimseye denir aslında derviş.
0: Peki yani tasavvuf kültüründe bir ünvan mıdır dervişlik?
1: Tabii ama şöyle, yani ünvan derken bir üstünlük belirtisi gibi düşünmeyelim onu. Literatürde şöyle geçer, işte muhip, münip, mukim, derviş gibi birçok
0: biraz açar mısın
1: var.
0: Yani muhip ne demek mesela, mukim ne demek?
1: Yani muhip aslında hub kökünden geliyor, yani seven.
0: Seven kişi.
1: Gelip giden ama intisabı olabilir ya da olmayabilir.
0: Gönülden seven
1: evet,
0: kişi aslında.
1: Mesela mukim, tekkede yaşayan.
0: Eyvallah.
1: Tekkede kalan. Aynı işte Efendimiz dönemindeki ashab-ı sohbe gibi. Yani Efendimizin ne dediler? Biz hiçbir şeye ihtiyacımız yok, burada yaşayacağız, sen ne biliyorsan bize öğretir misin? Yani bu taleple gidenler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve Efendimiz de onları belli bir eğitime tabi tuttu, tabiri caizse.
0: Günümüzde bunu nasıl aksettirebiliriz? Yani derviş bir normal bir insan da olabilir mi aynı zamanda bu perspektif, ince Müslümanlık perspektifi içerisinde? Ne dersin, yani günümüzde dervişlikte hem literatürde hem günlük hayatta?
1: Efendimizin yine hepimizin bildiğini düşündüğüm bir şeyi vardır. Meclise giriyorlar, bakıyorlar oradaki insanlara, işte hanginiz peygamber diyorlar. Hı hı. Şimdi aslında derviş de biraz böyle olmalıdır. Yine Hazreti Mevlana'nın hamamda dervişleriyle otururken bir yaşanmış olay, yani hikaye eyvallah gibi düşünülmesin. Yaşanmış olayı vardır. Bir kimse girse şimdi buradan bizim derviş olduğumuzu nereden anlar diyor. Giyim kuşamdan da eskiden kişinin ne iş yaptığına dahi kadar dahi anlayabilirdiniz.
0: Eyvallah.
1: Orada söylemesi sebebi şu, yani üzerlerinde peştemal var. İşte nasıl anlarız efendim diye soruyu tekrar soruyorlar. Diyor ki yani bir kişi eğer üstünde peştemal varken bile derviş olduğunu hissettirebiliyorsa evet, maksada ulaşılmıştır.
0: Eyvallah.
1: Yani bu kimseler bulundukları ortamda sütün yağı gibidirler. Benim hocam, senin de çok yakından tanıdığın Hakan hocamın güzel tabiridir bu. Yani ayırt edemezsin ama yağdır o süte.
0: Kesinlikle.
1: Kaliteyi veren gibi. Yani bu hizmet için vardır esasen.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bir eser daha
1: tabii,
0: okuyalım
1: tabii,
0: mı ne dersin?
1: Olur.
0: Şimdi bu eser Yunus Emre Hazretleri'nin sözleri. Bestesi de ben çok yakından tanıyorum kendisini. Babam alır, Halil Necipoğlu.
1: Sizin kadar olmasa da biz de hocamızı.
0: Evet efendim, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık sevgili Enes.
1: Eyvallah.
0: Şimdi ben şöyle hissediyorum. Hatta benim değil herkesteki olan şey bu. Güzelin sınırı yok
1: Tabii.
0: Enes.
1: Tabii.
0: Yani bir şey üretiyoruz, bir şey yapıyoruz, bir şey beğeniyoruz. Ondan daha güzeli de var.
1: Evet.
0: Ondan da güzeli, ondan güzeli. Yani burada bir sınır yok. Peki bunu bütün sanat, yani biz aslında biz kullar hep güzelin arayışındayız ya.
1: Tabii.
0: Bütün sanatı da aslında böyle mi icat ettik? Yani resimde de, heykelde de,
1: Tabii.
0: bütün sanat dallarında, özellikle musiki de daha belirgin aslında bizim
1: Evet.
0: konumuz olması itibariyle. Yani biz güzeli arıyoruz.
1: Tabii.
0: Peki müzik tarafıyla biz iştigal ettiğimiz için müziğin de bedene, ruha elbette ki var, fakat bedene de faydası var mı?
1: Mutlaka olacaktır. Çünkü madde aleminde yaşıyoruz. Ve bu madde alemi netice itibariyle frekanslardan oluşuyor. Yani
0: Eyvallah.
1: bir atomun belli bir titrediği aralık var. İşte bu camın, işte metalin vesaire. Biz de frekanslardan. Ya yani bedenimiz,
0: Evet.
1: ruhumuzu bilemiyoruz. O
0: Bir
1: bildiğimiz bir
0: deney
1: alan
0: vardı.
1: değil. Ha tabii, bir Japon bilim adamı. Bütün müzisyen arkadaşlarımız da herhalde duymuştur bunu.
0: Eyvallah.
1: Çokça bizim aramızda konuşulan bir şeydir. Su kristallerine güzel sözler söylüyor.
0: Eyvallah.
1: Ve bir de diğer deney grubuna da kötü sözler söylüyor. Artık neyse. Şu kalınlıkta bir kitap, yanlış olmasın. Katalog katalog böyle inceliyorsunuz. Bu tarafta güzel sözler söylediği kristaller var. Mükemmel geometrik şekiller içerisinde.
0: Eyvallah.
1: Bu tarafta da kötü söz söylediği kristaller. Yani eğri

0: büğrü ve o paterni, o örgüyü tamamlayamamış. E gayet tabii hem bizim bedenimiz hem de ruhumuza güzel bir etkisi var. Ha tabii şu istisna. Bizi Allah'a götürmesi gerekir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani mesela biz bir ilahi dinlediğimizde bizde bir ibadet etme isteği uyandırıyorsa bu zaten teknik olarak da caizdir. Tıpkı diğer her şey gibi. Yani bıçak ekmek kesmeye kullanırsan caizdir.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani bir silah olarak kullanmaya yeltenirsen kullanmak caiz değildir. Bunun gibi tabii ki. Ve mesela sen de çok iyi bilirsin. Bir şiiri hatırlamaya çalışsak çok zorlanırız. Ya neydi Furkan şunun melodisi? Böyle böyle belki binlerce eser ezberledik.
1: Kesinlikle öyle.
0: Binlerce nutuk ezberledik. Ne bu nutuklar? Hep Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimizin hadislerinin aslında şerhleri.
1: Şerhleri.
0: Yani güzel işe kullanırsan ne demiştik? Allah güzeldir, güzeli sever. İnşallah Allah'ın da hoşuna gider bu ibadetlerimiz.
1: İnşallah.
0: Biz her şeyi o niyetle yapmaya gayret ediyoruz. Bizi ona ulaştırsın diye. İnşallah bunlar da bizi ona ulaştırır.
1: Bedene faydası var mı derken, şimdi makamlarında, Türk müziği makamlarının insan bedenine, ruhuna faydaları var ya. Dolayısıyla biz müzikle bedenimize de bir sıhhat veriyoruz.
0: Gayet tabii.
1: Şimdi ister misin biraz bedenimiz sıhhat dursun Çağrı abi? Hadi bakalım.

0: Evet, ağzına sağlık sevgili Enes.
1: Eyvallah.
0: Artık vaktimizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel
1: Eyvallah.
0: müzik oldu. Ağzına sağlık.
1: Benim
0: Çok
1: için de
0: teşekkür
1: öyle.
0: ederim.
1: Şahane bir ekip, sevgili
0: Şahane bir
1: abilerim.
0: ekibimiz var. Senin sesin de daha da
1: Ve
0: güzelleşti.
1: sen.
0: Eyvallah.
1: Bütün ekip.
0: Şimdi son cümlelerini almak istiyorum senden ki artık son
1: Eyvallah.
0: eserimizle kapanışı yapalım.
1: Şimdi kıymetli hocam Hakan Alvan Büyüğüm'ün iki eserini seslendirmeye gayret edeceğim. Tabii burada onları zikredelim. Benim bu yollara girmeme vesile olan, bu işleri öğreten iki hocam var. Biri
0: Eyvallah.
1: kıymetli hocam Özer Özel, biri de kıymetli hocam Büyüğüm Hakan Alvan.
0: Eyvallah.
1: Buradan onlara
0: Çok selam
1: şükranlarımı
0: olsun
1: arz
0: buradan da.
1: ediyorum. İnşallah onlara layık talebe olabiliriz. İnşallah onların öğrettiklerini, onların vesile olup öğrendiğimiz şeyleri tatbik edebiliriz hayatımızda.
0: Eyvallah.
1: Bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şahane bir ekip.
0: Eyvallah. Biz teşekkür
1: Sizinle
0: ederiz
1: müzik
0: geldiğin
1: yapmak çok
0: için.
1: keyifliydi.
0: Çok
1: Estağfurullah.
0: teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık.
1: Eyvallah.
0: Efendim, sözsüz bir selamın adı olan tebessümün dahi sadaka olduğunu buyuran Alemler Sultanı Fahri Kainat Efendimiz, dile gelen selamın sevgiyi ziyadeleştireceğini şu hadisi şerifiyle müjdelemişlerdir. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Selamı aranızda yayın ki birbirinizi sevin. Birbirinizi sevin ki iman edin. İman edin ki cennete girin. Selam ile gelen sevginin yanında hiç şüphesiz saygı da vardır sevgili dostlar. Sevginin hası esası saygıyla gelendir. Büyüye de, küçüğe de, ölüye de, diriye de saygı duyulur sevildiği takdirde. Saygının refakat etmediği hal hiç şüphesiz hevestir. Rabbimiz bizi sevginin de, saygının da, zatının razı olduğu samimiyet haline vakıf eyle.
1: Amin.
0: Hoşça zatınıza, hoşça bakınız efendim. Allah'a ısmarladık.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülay Diri var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, selam, alkışlarımızı. O bölgede de Gülay Diri ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürü. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref verdiniz.
3: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek isterim?
3: Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: ustam. Aslında Refik Başaran ustayı, Ürgüplü Refik Başaran evet. ustanın tadını duyuyoruz avazında, evet. gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok
1: dinledim. Aldım efendim, aldım, evet. ilham aldım, evet.
0: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ Ağzına olun sağ efendim. Olun. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum. Senin tadın sağ çok olun, ayı. Var olun.
2: Sazında sözüne sağlık üstadım.
0: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
2: Şimdi...
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldeyim diyeceğiz.

0: Eyvallah. Teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık Mutlu.
0: Ellerinize sağlık dostlar.
2: Eyvallah.
1: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
3: İnşallah, inşallah efendim.

0: Il y a Showstop.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür
2: Ağlına
1: ediyoruz.
2: Sağlık ustam. Üstadım.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
3: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: geldi, sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet, Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
2: Efendim.
0: Halk müziğimizin... Adam anons etme de geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
2: En önemli...
0: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
2: Geldi, geldi artık.
0: Sondur ustam. Sondur ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons edeceğiz. Anons
2: edeceğiz. Uğur.
0: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
2: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
0: Efendim, Hacı Taşan ustanın bizlere mirası Sondur Taşan.
2: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
0: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
2: Evet, ismi
0: son
2: gibi...
0: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
3: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
0: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Sandro Taşan.
1: Bravo.
0: Sandro Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sandro Taşan.
0: Bakalım.

0: Yashan. Yasha.
1: Yaşa üstadım.
2: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
1: Teşekkür
2: buradan
1: ediyoruz kendisine.
2: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
1: Bizden selam götür Sondur abi.
2: Mikrofona.
0: Duymadın mı?
2: Duymadım.
0: Adamın kralısın.
2: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
0: tamam,
2: adamın kralı.
0: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanalım arkadaşlar.
2: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
0: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım? Nereye de geleceğiz? Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
1: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz. Size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
2: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyarı? 35'sin sen daha.
0: Ne iyisi lan, 2 sene mi kaldı ölmem hala? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
2: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Allah eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
2: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem de ama diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Evet. Gidelim köyüne yarın bir içim su su diyerek. Münir Nurettin Bey'in tabii bestelemiş olduğu bir eser. Varalım köyü Dilara'ya gönül hu diyerek. Köyü Dilara.
1: Ya.
0: Yani sözler de tabii çok enteresan, çok hoş.
1: Birinci Mahmut değil
0: Yani
1: mi efendim?
0: evet. Yani bunları fehmetmek lazım, anlamak lazım. Söz her zaman ön planda olması lazım gelen bir hassasiyettir. Yani sözün muhtevasına hakim olmak, bilmek, onun efendim içeriğinde anlatmak istediği sebepleri, neticeleri anlamak bakımından. Malum bugünkü dünyamızda çok fazla böyle söze fazla ehemmiyet verilmez. Söz çok fazla böyle geri planda kalır. Melodi ne kadar zenginse, ne kadar böyle gösterişli, şaşalıysa o kadar daha etkin bir yol aldığını zanneder insanlar. Ama insan hayatını tabii en çok ilgilendiren kelam ve söz. Söz insanı inşa eder.
1: Ya efendim.
0: Söz taşır aslında. Melodi bir gemi ise onun yükü sözdür. Söz olmadığı zaman bomboş bir alan ortada kalır. Bu itibarla böyle bir sözü bir padişahın gönlünden
1: Ya.
0: dökülmüş olması. Mesela Kuyu Dilara diyor
1: Kim bu
0: mesela.
1: Dilara?
0: Evet, kimdir bu
1: Ya,
0: Dilara?
1: ya efendim. Dilara malumunuz kelime anlamı gönüller süsleyen demek.
0: Tabii.
1: Gönüller
0: Evet.
1: süsleyen sevgili.
0: Evet.
1: Yani diyor o gönüller süsleyen sevgilinin semtine varalım hu diyerek diyor.
0: Evet.
1: Nereye varıyorsun
0: Kim
1: efendim?
0: süsler
1: Nasıl?
0: gönlü efendim? Şey
1: Ya
0: çok
1: ya.
0: enteresan. Gidelim kuyuna yarın.
1: Tabii. Bir
0: Bir
1: içim su
0: içim
1: diyerek.
0: su diyerek.
1: Ya.
0: Kuyu makamullah'tır.
1: Ya
0: Kuyu.
1: efendim. Eyvallah.
0: Yani gidelim kuyuna yarın dedikleri yer,
1: Ya.
0: o yer,
1: Ya.
0: tarif edilen yer makamullah'tır. Cenab-ı
1: Evet.
0: Hakk'ın makamı.
1: Malumunuz bir.
0: Allah'tan başka bir kapının,
1: Evet.
0: bir yolun, bir yöntemin insan hayatında hiçbir zaman
1: Ya.
0: başka bir hükme ait olmadığını
1: Evet.
0: böyle anlatan çok enteresan, çok güzel
1: Bir
0: bir.
1: hadis-i şerif var malumunuz tam da bu güfteyle ilgili üstüne. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay
0: Tabii
1: vay.
0: tabii.
1: Vay
0: Öyle.
1: babam.
0: Tabii. Öyledir, öyledir, öyledir, öyledir kardeşim. Ama tabii sözleri çok fazla dikte edilmemesi beni çok fazla yaralayan bir mevzudur. Yani
1: Evet.
0: insanlar eserler okurlar, icra ederler ama işin neyi kastettiğini, ne anlamı ifade ettiğini.
1: Ya.
0: Halbuki o ruh giyinmesidir biliyor musun? Söze hakimiyet.
1: Ya.
0: Oradaki o muhtevaya soyunmaktır. O muhteva içine girmektir. Anlamaktır. O hali anlamaktır, yaşamaktır. Öyle. Şimdi tabii yine Zeki Müren'in çok böyle
1: Vay efendim.
0: şahıs okuduğu bir eser.
1: Muhteşem, muhteşem. Yani
0: Bir
1: şöyle
0: teşaveran.
1: diyeyim, evet ilk zamanlarında okuduğu eserlerden Zeki Arif'in eserinden bahsediyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Karanlık ufkuma güneş
0: Evet.
1: doğmadı. Yani ben bundan daha iyi bir icra çok az dinledim diyebilirim. Muhteşem. Tam olarak Zeki Arif'ten
0: Evet,
1: meşketmiş gibi ya da
0: doğrudur,
1: çok iyi
0: doğrudur.
1: dinledi.
0: Bazı sesler, bazı ağızlar güftekarı da doğrular.
1: Ya.
0: Güftekarın sözü de belki aklındaki, belki bestekarı bile doğrulayan çok
1: Ya.
0: solistler vardır.
1: Ya efendim.
0: Yani işi daha farklı bir anlama, çok daha farklı, daha güzelliklere
1: Ya.
0: taşıyan mutlaka geçmişte de günümüzde de böyle insanlar vardır.
1: Ya.
0: Eseri doğrular, ağzında doğrular.
1: Ya efendim.
0: Bir okur eser der ki Allah Allah ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim filan.
1: İyi ki
0: Zeki Müren,
1: okumuş.
0: evet
1: İyi ki
0: Zeki Müren
1: okumuş.
0: de böyle bir enteresan,
1: Muhteşem.
0: evet muhteşem bir
1: Yani en
0: icra.
1: azından ne diyeyim size binlerce kez dinlemişimdir bu eseri.
0: Doğrudur.
1: Şimdi seyircilerimize de
0: Evet,
1: dinletelim inşallah.
0: dinleyelim.

Şimdi bak, bu sadelikte günümüzün icralarıyla mukayese ettiğimiz zaman arada ne kadar büyük bir farklılık, ne kadar büyük bir, sanki başka bir dünya gelmiş, başka bir dünya terk etmiş bu dünyayı. Yani şu dingin, şu güzel okuyuşun karşısında insanlar

0: söyleyebileceği bir şey var mı? Otur böyle gözlerini kapat. Bir defa değil, bin defa dinle. Asla bir yorgunluk hissi. Hatta insanda bin tane kapı açacak. Gönül hanesinde bir sürü sebeplerle kendini anlayacak ve anlatacak bir sürü sebep bulabilir. Ne güzel ya.
1: Çok güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Yani bunlar tabii çok büyük. Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya.
0: Yani bunların toplamında insanlar tarih vakayı anlatır. Edebiyat bunun muhtevası içinde olan sebeplerin çoğunluğunu konuşur.
1: Evet.
0: Hisleri konuşur, hisleri tercüman eder.
1: Ve müthiş bir zenginlik.
0: Tabii.
1: Müthiş efendim. Yani
0: Şimdi
1: sadece malumunuz, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Yani sadece böyle bir eseriniz olsa, sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak, bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: tabii,
1: yapmaya
0: tabii, tabii.
1: yeter.
0: Bizde ne kadar çok.
1: Ya.
0: Bizim yani bizim bitmez tükenmez bir kaynağa sahibiz. Allah bize öyle büyük bir zenginlik vermiş ki.
1: Ya.
0: Boracığım yani biz hangi taşı kaldırsak, hangi köşeye gitsek
1: Ya.
0: bir şahika çıkıyor ortaya yani. Baktığımız zaman Allah'ım bu da mı vardı, bu da mı vardı diye böyle
1: Ya,
0: hayretler içinde
1: hayret, evet.
0: evet, böyle.
1: Allah hayretimizi arttırsın.
0: Amin. Gene Bekir hocamızdan dinlemek üzere. Kimi görse seni aşkına hasr-ı emel eyler.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım. Herkes demek ki aşkına koşuyor.
1: Ya.
0: Nasıl koşmaksa dur bakalım. Bir dinleyelim.
2: Görse
0: Hasr-ı emel.

0: Bu aslında tesbihat bu. Her şey tabii, her şey onu anlar. Her şey
1: Söylüyor da şimdi
0: tabii.
1: onu bir de duyacak kulak lazım.
0: Bazı eserler var böyle çok keyifli bile gelse. Değerli kardeşim, yani bakıyorsun içindeki o sözde kasıt çok bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yani tabii her gönülde başka bir şey. Ama bu doğru mudur? Evet doğrudur.
1: Eyvallah.
0: Yani her gönülde aynı şeyin olması mümkün değil.
1: Amenna.
0: Kimi başka türlü anlayacak. Herkeste bir
1: Tabii.
0: türlü.
1: Tasavvufta malumunuzdur. Şu
0: Tabii.
1: şöyledir denmez.
0: Tabii.
1: Dırdır yoktur yani.
0: Sizde bir türlü, bizde bir türlü yani. Herkeste başka
1: Zevki
0: başka.
1: manevidir yani.
0: Evet, tabii öyledir. Şimdi de mahitabım, mehi seyranım çıktı bu gece, şaşı Osman.

0: Yani böyle bir okuyucu gerçekten çok usta
1: Şimdi tabii
0: okuyucularımızdan.
1: İstanbul Gazel geleneğinde tabii anlık icralar bunlar. Yani o
0: Evet.
1: gün mesela bir saz bir taksim yapıyor.
0: Tabii.
1: Hemen irticalen okumuş
0: Eyvallah.
1: oldukları eserler bunlar. Yani kurallı gazel değil bunlar.
0: Ya.
1: Onun için çok
0: Çok
1: kıymetli, çok
0: kıymetli.
1: özel.
0: Ya.
1: Belki ikinci defa, üçüncü defa aynı
0: Başka
1: keyif,
0: okuyacak
1: aynı
0: tabii.
1: lezzetle belki daha güzel okur ama
0: Evet.
1: işte yani böyle bir şey. Hüdayi Nabit bir anda onun ortaya çıkmış
0: Ya.
1: olması, söylenmiş olması. Taksim de öyle. Yani
0: Tabii.
1: sazlar da biliyorsunuz, sazende kardeşlerimizin de onların da ruh dünyası bir yaptıkları bir yaptıklarına benzemez. Aynı
0: Evet,
1: iştiyakla,
0: evet.
1: aynı şevkle. İşte insan sesi de
0: Tabii.
1: öyle bir şey.
0: Az evvel kardeşimiz bir taksim ettiğinde yarıda kesmek zorunda kaldık.
1: Evet.
0: Ya çok güzel olmuştu dedim.
1: Tabii.
0: Yapan bir daha yapar dedi ya.
1: Evet.
0: Yapan kim? Eyleyen
1: Evet.
0: kim?
1: Tabii.
0: Ya.
1: Evet. Buyurun.

0: Ya.
1: Ya.
0: Müthiş efendim.
1: Evet.
0: Aynı zamanda
1: Bitti.
0: halkın sevgilisi o dönem biliyorsunuz bu Boğaziçi meşhur mehtap fasılları yapıyorlar.
1: Hı.
0: Orada çokça okuyor
1: Tabii.
0: Osman Efendi. Halk gerçekten aşık kendisine.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Ama bunlar şeyler de Hafız Sami ile çağdaş değiller o zaman.
0: Zannederim biraz daha sonra.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani 1867 doğumlu. 32'de Hakk'a yürüyor. Denk gelmişlerdir ama daha
1: Belki Hafız Sami'nin son dönemine mi denk geldi?
0: belki
1: Allahu
0: öyle bir
1: alem
0: şey.
1: olabilir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın. Bir de bu var tabii yani.
0: Ya.
1: Gönül sevda seline kapılma sakın diyenler de var mesela.
0: Aslında
1: Biri aşkı
0: kapıl diyor da.
1: bu da Perihan altından söylüyor.

0: Demir leblebi, Mübarek'in şarkıları. Her diş kesmiyor, çok zor.
1: Aşk bir...

0: İşte bütün derdi sebebimiz bu. Yani bu asrın bu güzel namelerinin ölmemesi, hatırlanması, yaşaması, dönem insanlarımızın bunları görmesi, anlaması, idrak etmesi. Bu insanlar yaşadılar. Bu insanlar birçok ürünle gittiler yani bu dünyadan göçtü gittiler. Şu letafet, şu güzellik, şu okuyuştaki dinginlik yani. Zeki Müren de öyle. Yani Perihan Altındağ
1: Aynı dönem
0: sözleri.
1: muhtemelen kayıtlar.
0: Yani evet. Şimdi bunları oturup da idrak etmeden yani bir icra biçimine, icraya dönmek, bunları anlamadan, bilmeden çok eksik kalıyoruz yani. Bunları anlamamız lazım, bilmemiz lazım bu insanların. Mazide ki hal bugünün anlayışına mutlaka intikal etmesi lazım ki canlılık ve o geleneksel o biçim, o ruh tekrar temayüz etsin, ortaya çıksın. Yani eğer kendi haline bırakırsan, sen orada dur dersen olmaz. Gel, mutlaka güne ve zamana taşımak lazım. Yani. Bu yüzden yani bizim bütün hasretimiz, bütün derdimiz bundan ibaret. Yoksa bu insanlar zaten en mükemmelini yaptılar ve
1: Mazi
0: göçtüler.
1: mazide kalmasın
0: Evet,
1: diyorsun yani.
0: taşınmasın.
1: Neyzen babanın var ya, mazideki bir intiha, esrara baktım ağladım diyor.
0: Evet, ya.
1: Sonsuz bir esrar var orada.
0: Tabii mutlaka görmek lazım yani, bakmak lazım. Bizim büyüklerimiz, bizim ecdadımızın gerçekten çok büyük bir mirası var. Niyetlerini anlamak lazım, yaşam şekillerini anlamak, idrak etmek lazım. Yani sadece bir vaka olarak değil. Mesela bu eser içerisinde insanın okumuş olduğu şey, bütün o insanın ruh hanesinde, bütün hissiyatına açılan bin tane kapı var ortada yani. Hangi kapıdan istersen girebilirsin kardeşim yani. Sıkıntı yok. Yeter ki ona meylet yani. Bu günlük tüketilen, manasız, lüzumsuz, gereksiz bir sürü şeylere el atmanın artık kimseye bir faydası yok. Yani gerçek natür ve doğal
1: Ama bu
0: bu gidişi
1: anlaşılmaya başladı. Ben ümitsiz değilim
0: inşallah,
1: hocam.
0: inşallah,
1: Anlaşılmaya
0: inşallah.
1: başladı, evet.
0: Evet, şimdi de seni anlamaya başlayalım. Seni bir,
1: Estağfurullah.
0: evet.
1: Buyurun.
0: Ne okuyacaksın bize? Gül sevdiceğim. Güller açılsın yanağında. Hadi sen
1: Eyvallah.
0: oku, bizim de yanağımızda güller açılsın bakalım.

0: Eyvah.
1: Allah Allah, kucağında can verecek.
0: Ya efendim. Bu da
1: Allah
0: Şerif İşli üstadımız yani.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Ya.
1: Çok güzel. Gül sevdiğim,
0: Ya.
1: gül atıyorsun gül yanağında. Tabii bestekarın kastını anlamak bakımından eski usulde malum sen de çok iyi bilirsin.
0: Estağfurullah.
1: Seçerlermiş Bora. Eserinin kime daha yatkın olduğunu,
0: Tabii.
1: kimin daha iyi okuyabileceği ümidi var, beklentisi var.
0: Tabii,
1: Bir de seçiyor mesela.
0: tabii. İşte Ferhan okusun diye mesela
1: Evet.
0: besteliyorum.
1: Tabii.
0: Safiye okusun diye
1: Safiye Aile
0: besteliyor.
1: okusun diye
0: Ya.
1: besteliyor. Saadettin Kaynak işte şu okusun, bu
0: Ya.
1: okusun. Yani muhayyilesinde var o aslında.
0: Nasıl bir cümbüş
1: Nasıl
0: yani
1: bir
0: bir
1: böyle
0: araya
1: bir
0: gelme, değil mi
1: libas
0: efendim?
1: gibi giydiriyorlar sonra o solist o
0: Ya.
1: eseri alıp ta ufuklara taşıyor yani. Böyle
0: Ya
1: bir
0: efendim.
1: hal.
0: Ya.
1: Bilmiyorum bugünün insanları da böyle beste yaparken böyle bir hali düşünürler mi acaba?
0: Muhakkak. Neden olmasın? Neden olmasın?
1: Evet.
0: Yani edem bu demdir. Muhakkak bugün de vardır o güzeller. Ortaya
1: Eyvallah vardır
0: çıkıyordur.
1: tabii. Ama çok ilginç. Yani giydiriyorlar insana bu
0: Ya.
1: eseri.
0: Ya.
1: Yani bu eser mesela Çile
0: Tabii.
1: Bülbülüm Çile.
0: Tabii.
1: Yani Safiye Aile'yle.
0: Okusun diye sanki
1: Böyle
0: yazılmış.
1: seçilmiş,
0: Tabii.
1: düşünülmüş, hesaplanılmış.
0: Ya.
1: Yani bu eseri bu okuyabilir. En iyi kim okuyabilir? Bu okuyabilir diye. Muhayyilesinde o var yani. O
0: Ya efendim.
1: şekilde gidip Hafız Saadettin Kaynak'la meşk edecek. Bu eser plaklara dökülecek.
0: Ya.
1: Hayat bulacak.
0: Nasıl bir güzellik değil mi
1: Ya
0: efendim bu?
1: çok
0: Ya.
1: güzel aslında.
0: Ya.
1: Yani bakıldığı zaman
0: Nimet.
1: tabii.
0: Ya.
1: Bizim tabii hanende geleneği usulümüzde bu var zaten.
0: Ya.
1: Meşk esası.
0: Ya.
1: Yani bestekarla meşk etmek. Onun beğenmesi lazım çünkü eser o yazmış.
0: Tabii.
1: Önce onun beğenmesi lazım. Böyle bir gidiş
0: Aynen.
1: olacak ki yani ortaya bir lezzet, bir güzellik ortaya çıksın.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: Ya çok da güzel denk gelmişler birbirlerine işte
1: Tabii
0: o
1: tabii
0: dönemdeki
1: tabii.
0: bestekar
1: Tabii.
0: veya icracılar, okuyucular.
1: Geldik programımızın yine sonuna
0: Evet.
1: asırlık namelerle yine bir asırlık Hamamızade Efendi'nin,
0: Ya.
1: İsmail Dede Efendi'nin bir eseri.
0: Musikimizin
1: Evet,
0: dedesi. Dede deyince direkt o anlaşılıyor.
1: Sevdim bir Gonca Irağına.
0: Ya.
1: Evet bakalım.
0: Müthiş bir eserdir efendim bu
1: Evet.
0: da. İcra edelim inşallah bakalım.
1: Evet.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Thank you, thank you.
1: Çok çok çok teşekkürler efendim. Alkışlayan elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Kıymetli izleyenlerimiz, Erzurum'dan Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan her hafta olduğu üzere canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz kıymetli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz değerli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Doğudan Sesler bugün yine keyifli. Hem ekranları başındaki izleyenlerimiz için umuyoruz, hem stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız için türkü dolusu efendim. Sohbet de var diyesim geliyor ama bugün konuğumuz olabildiğince çok çok çok türkü okutmak da istiyoruz. Hepsini bir arada nasıl yapabileceğiz onu da bilmiyorum ama her zaman dinlemekten büyük keyif aldığımız türküleri o güzel sesiyle, o kendine has üslubuyla, muhteşem şekilde, o güzel avazıyla okuyan konuğumuzu o güzel alkışlarınızla davet edelim efendim. Alkışlarınız Aysun Gültekin için olsun efendim.

0: Abla dinlemek büyük bir keyif. İnanıyorum ki ekranları başına izleyenlerimiz için de, stüdyoda bulunan konuklarımız için de seni dinlemek her zaman muazzam bir keyif. Alkış nasıl? Böyle nasıl güzel oluyor değil mi? İnsanın memleketinde.
1: Sevgili Tuncay'cığım, sanatçının en büyük gıdası alkış.

0: sevgi, türkü severlerin ona gösterdiği ilgi. Ben öncelikle bu güzel stüdyomuzda bulunan çok kıymetli konukları en içten saygılarımla selamlıyorum. Ekran başındaki türkü dostlarına da buradan Erzurum'dan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum.
1: Hoş gelmişsin ablam. Sefa gelmişsin. Gel. Gel güzel ablam benim. Gel. Gel. Gel. Dedim ya her zaman keyifle dinliyoruz abla. Ömrünüze bereket olsun. Bu bir şey diyecektiniz. Bölmüş olmayayım.
0: Şimdi yani bazen diyorum ki benim yaşımdakiler bazen konsere gidiyoruz. Diyorum bizim dönemimizde yani o yıllar önce evde oturup torun büyütüyorlardı. Gelinlere kaş gözle işaret ediyorlardı. Emir veriyorlardı. Şimdi biz ama şükürler olsun Yaradan'a. Yine de şey...
1: Aysun abla hiç yaşı vesaireyi karıştırma. Yani, bak bir yıl türkü okuyacaksın Aysun abla bugün var ya bak. Yemin ederim. Aynen. Yani konuşulabilecek çok da şey var. Sohbet de ederiz
0: evet,
1: ama.
0: Evet.
1: Dedim ya seni dinlemek, sizi dinlemek her zaman büyük keyif abla.
0: Senin de ağzına sağlık.
1: Oh, estağfurullah. Çok
0: teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bu eyvallah. Kültürün en önemli taşıyıcılarından sevgili Tuncay. Çok çalışkan. Çok başarılı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok beyefendi yok.
1: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bunu bizler söyleyeceğiz bize.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Efendim, biz yitirdiğimiz ustalarımıza, büyüklerimize maalesef bir yenisinde ne kadar doğru bir ifade olur bilmiyorum ama eklemek durumunda kaldık. Yücel Paşmakçı hocamızı kaybettik hocam. Efendim, Yücel Paşmakçı hocamızı efendim. Allah gani gani rahmet eylesin. Yattığı yer nur olsun. Onu yitirdik. TRT repertuarına sayısız eser hem derlemiş, hem notaya almış, şeflik yapmış, repertuar icra kurullarında bulunmuş. Yani 50 yıl aşkın, belki de daha uzun süre. Sizler çalıştınız da değil mi İstanbul'da?
0: Tabii, tabii. İstanbul'a ilk gittiğim yıllarda hocam geliyordu radyoya. Çok sık beraber olduk.
1: Evet.
0: Bursa Konservatuvarı'nda da.
1: Ben de hocamla çalışmıştım.
0: Evet.
1: Bir İstanbul beyefendisi, bir türkü sevdalısı. Yeri doldurulamayacak bir çınarı yitirdik efendim. Mekanı, makamı cennet olsun, nur içinde yatsın hocamız. Bugün benim okuduğum eserde, Aysun ablamın okuduğu eserde hocamızın elinin değdiği, derlediği, keza notaya aldığı iki güzide eserdi. Geride kalanlara da Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin ama yitirdiklerimizin yerine hiçbirini, kimseyi koyamıyoruz efendim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yerleri dolmaz.
0: Şimdi ben bakıyorum, bir Mükerrem Kemertaş'ı ben duyamıyorum mesela. Bir Racı Alkır'ı duyamıyorum.
1: Hiç kimse
0: Allah.
1: Şimdi
0: işte Erzurum'da nerede? Bir Mehmet abimiz kaldı.
1: Tabii, hep söylüyorum.
0: Allah ona
1: yaşayan çınar.
0: Sağlıklı
1: tabii,
0: bir ömür.
1: Mehmet Çalmaşır'ın. Allah canına
0: diliyorum.
1: Sağlık versin.
0: Evet.
1: Abla türküyle devam edelim.
2: Sende mi sıra?
1: Vallahi sıra hep sizde bugün Ersin abla.
2: Yok yok
1: sen. Vallahi. Yok yok size okuyacağız. Tabii çok çekeyim ben. Kerpi'ye gideceğiz efendim. Hatta şöyle yapacağız. Bir hoyrat dinleyeceğiz sizden. Okuyara diye.
2: Evet.
1: Ondan sonra havuz başının gülleri var.
2: Evet.
1: Ona bağlı olarak da ne var? Bugün ayın üçüdür var. Doğru mu söyledim şefim?
2: Doğru.
1: Hadi o zaman Bismillah diyelim. Ben çalmaya çalışayım Aysun abla.

0: Aysun abla böyle uzun yıllar keyifle, sağlık sıhhatle türküler okursunuz inşallah. Ne güzel.
1: Yok, çok uzun ömür de istemiyorum.
0: Ya ömrün hayır, sağlıkla,
1: Allah,
0: keyifle.
1: Allah bilir.
0: Keyifle,
1: evet.
0: Biz keyifle, keyifle dinlemiyoruz efendim. Ya gerçekten. Aynen. Kompliman değil Aysun abla ya. Ya keyifle dinliyoruz.
1: Seha abla rahmetli oldu. Evet, o da çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Bir belgesel çekmiş TRT. Orada ağladım ben. Dedi ki 94 müydü, 93 müydü? Dedi belki diyorlar ki çok, bu da Amma'da yaşadı ama. E ne yapayım dedi, elimde değil. Ben kendimi öldüremem ki.
0: Yaradan hikmetinden sual olmaz ablam. Allah ömrün hepsini hayırlısı nasip etsin. Ömrünüz sağlıklı, bereketli olsun ablam.
1: Sağlıklı ömür, evet.
0: Tabii memlekette okuyor olmanın da başka bir keyfi var. Burada kendi evinizde. Değil mi?
1: Öyle tabii, heyecan da var. Şimdi emekli olunca biraz tabii biraz rahatladık. Bir sahne bir program
0: abla
1: olunca hazırlanıyoruz. Şimdi ben Datça'da kalıyorum. Bana diyorlar, "Aa işte yani niye gidiyorsun? Mesela 15 gün önceden İstanbul'a gidiyorum." Diyorum ki ben burada çalışamıyorum. Çünkü ses geçiriyor şey. Yani rahat edemiyorum. İstanbul'a şey yapınca bir arka odam var. Orada ses açıyoruz tabii. Ses de tembelleşiyor tabii.
0: Sizin sesiniz tembelleşiyorsa bak bizim halımıza.
1: Canım benim.
0: Canım ablam benim ya. Abla sizi nefeslendirelim. Bir tane de ben bir şey okumaya çalışayım. Sözleri Ayhan Korkmaz'a ait bir eser var. Kara Gözlerinin Derin Kuyusu. Bir türkü var eser demeyeyim de. Onu da ben o sözleri müziklendirmiştim. Ben yapmıştım. Onu da şimdi ben okumaya çalışayım. Buyurun, top sizde.

0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık hocamlar.
1: Bu Tuncay Bey, bu sizin besteniz galiba.
0: Bey kısmı fazla oldu abla. Kasper kadar öyle bir şey yapmıştım sağ olsunlar. Sözleri verdiler. Dedim ne yapar ne çıkar bilmiyorum ama böyle ama, bir şey yapmıştım.
1: Ama çok güzel bir şey
0: çıkmış. Çok teşekkür ederim ablam. Okursanız seviniriz, mutlu oluruz, keyif oluruz.
1: Artık siz okuyun. Canım benim.
0: İş böyle başladı mı şuraya varıyor. Şimdi diyoruz ki bir sonraki programlarda sizi yine istiyoruz. Aysun abla yine alacağız. Ben yine ihtiyarladım. Ben yorgunum. Gençler okusun. Bana sıra gelmesin diye gelecek arkası. Şimdi böyle başlıyoruz. Ama tabii hiç şans var mı? Maalesef yok. Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Aysun ablamızın okuyacağı yine birbirine bağlı üç güzel eserle. Hatta 4, değil mi? Arada yine güzel bir uzunlama da var.
1: Bu Adana'dan bana bir çiçek gelmiş. Benim gözlerim görmüyor. Ya şunu bir okuyacağım.
0: Çiçek gelmiş. İşin kötü tarafı benim gözler de o kadar iyi değil. Çok kıymetli Aysun Gültekin hocam. Sesinizle dünyama kattığınız o eşsiz melodi ve ruhuma dokunan her nota için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız hocam. Adana'dan sevgiler. İsmihan Yünlü. İsmihan kardeşimiz geçenlerde de bize bir çiçek göndermiş. Sevgili İsmihan'a çok teşekkür ederiz. Çiçek sizin. Not da sizin.
1: Çok teşekkürler.
0: Türküler de sizin. Sağ olsun. Dinlemek de bize düşer. Sağ siz çalarsanız olsun. Efendim, siz alkışlarla destek olursanız.

0: Bak, heyecan işte böyle bir şey. Önümüze de almıyoruz bazen. Şeyde karıştırırım hem okudum da.
1: Olsun abla. Sesine soluna sağlık.
0: Ay canım.
1: Gayet güzel. Harikulade. Vallahi ya. Ne güzel. Evet, evet, evet. Olabilir. Niye olmasın? Aysun abla, az evvel yarım kaldı. Hala heyecan var mı abla?
0: Ya olmaz mı? Tabii o şimdi işine olan saygın, dinleyicine olan
1: ama
0: saygın.
1: Ama artık bir yerden sonra o keyifli bir heyecan oluyor değil mi o?
0: Bir rahatlama
1: oluyor. Hani böyle yıkıcı değil de yapıcı oluyor böyle.
0: Bir rahatlama oluyor değil ama mi? O rahatlama ne zamandı biliyor musun? O 45'li 55 şey yani bir 50 küsüre kadar şeyi vardı 60'tan sonra artık.
1: Bak öyle deme abla. Sanatçının böyle bir dem hali oluyor. Yani matematiksel olarak rakamlar büyüyor ama sanatçının hani tırnak içerisinde söylüyorum o merhaleye gelmesi, o kıvam, o vaziyete gelmesi, o dem hali ve o haliyle icrası o çok daha kıymetli. Yani okuduğunuz uzun havalardan, kırık havalardan tutun da ifade değişiyor. Üslup eyvallah. Ama esere dair anlatım değişiyor. Daha bir oturaklığı, daha bir nasıl söyleyeyim, eser haşmetliyse o daha hissedilir. Veya böyle hani direkt dolanmadan ciğere giden türdense o daha da beter böyle. Nasıl anlatayım? Dolayısıyla yaş dediğimiz şey hani bizlerde daha olumlu bir yere taşıyor diye düşünüyorum ben. Keza sizde de öyle.
0: Muhakkak şimdi Tuncay'cığım yine de şükretmem lazım. Yani bir hiç olarak da gitmek var bu dünyada.
1: Ya orayı geçti Karsun abla.
0: Yani evet.
1: Yani dedim mi hep söylüyorsun.
0: Tabii yani.
1: Açanıza sağlık versin.
0: Yine
1: yaşaldınız
0: de bu,
1: eyvallah.
0: 63
1: ama...
0: yaşındayım yani 63 yaş az
1: gençsin.
0: Bir yaş değil tabii.
1: Daha genciz abla.
0: Tabii bazen şimdi diyorlar 63 orta yaş. Geçin hadi onu. ne orta yaşı.
1: Ay efendim. Çok güzel gayet güzel ablam. Çok teşekkür ederiz. İyi ki gelmişsiniz. Ben efendim bu güzel alkışlarınız bir de orkestramız için olsun. Hep söylediğimiz soframızı kurup kaldırdığımız arkadaşlarımız. Efendim şimdi daha önce de bir kere okumuştuk. Bu eser okumamız için yine bize çok hani böyle ne derler geri dönüşler oldu. Yavuz Yakışan, merhum Yavuz Yakışan'a ait bir memleket türküsü, bir Erzurum türküsü. Ben atımı nallatıram diye. Bunu da Aysun abla göndermişti bana. Linkini gönderdi. Dedi ki bunu programda oku. Hatta ilk okuduğumda da söylemiştim. Evet, çok da keyifli, evet. Güzel bir türkü Aysun abla.
0: Evet, tam türkü yani.
1: Evet. Evet.
0: Güzel bir
1: buram
0: türkü.
1: Buram buram da Erzurum
0: ya
1: kokuyor.
0: Ya işte Tuncay'cığım bizim şey Suat abi İstanbul Radyosu'nda böyle o bizim alttaki
1: Suat Işıklı şeyde, efendim merhum.
0: Kantinde otururduk Rahmetcan'la. Orada okurdu bir şeyler ama o zaman biz onun kıymetini bilemedik. Evet. Yani onları kaydetmek gerekiyormuş. Evet.
1: Tabii
0: bizde
1: ya.
0: Kedili, pisikli şey türkü çok.
1: Evet.
0: Evet.
1: Efendim. Canlarla beraber okuyacağız. Hadi hem elinize, hem yüreğinize, hem dilinize sağlık olsun. Ben atımı nallatıram, yar yolunda diye oynatıram efendim. Haydi buyurun efendim.

0: Çok teşekkürler. Memleketin keyifli güzel eserlerinden biri. Rahmet olsun efendim. Yavuz Yakışan'a.
1: Ya bak
0: çok
1: sen,
0: güzel türkü ama değil mi abla?
1: Sen de çok güzel yorumladın.
0: Vallahi işte
1: güzel.
0: Hep beraber.
1: Evet. Evet, ekip de çok güzel. Evet. Sevgili
0: bunu ilk okuduğumda öyle bir düzenleme yapmışlar. Ben oralara girdiklerinde ben şaşırdım. Hiç hesapta kitapta yoktu. Beni
1: ama
0: de haberdar etmemişler.
1: Gerçekten tam böyle Erzurum'u anlatan
0: çok güzel,
1: güzel
0: çok
1: bir
0: keyifli
1: türkü. Evet,
0: evet. Evet, çok teşekkür ederiz ama
1: yani
0: Allah
1: öyle
0: razı olsun.
1: Şey de değil. Ben sana şey bazen söylüyorum ama onları okumuyorsunuz.
0: Ya sıra gelmiyor. Kurban olayım ben. Ne yapayım? Ne yapayım ben? Nasıl okuyayım?
1: Tuncay şimdi tabii yakışıklı ama o böyle ilk Mükerrem abiyle şeye gelirdi işte programlara. Nasıl böyle?
0: Teze ya, zamanımız.
1: Teze zaman. Şimdi de teze ama o zaman.
0: Öyle derler ya.
1: O zaman çok çok yakışıklıydı. Hem de çok beyefendiydi. Mükerrem
0: ablacığım,
1: abi de öyleydi. Evet. Mükerrem
0: babamıza
1: abi de çok yani.
0: Layık olmaya çalışıyoruz.
1: Çok severdim Mükerrem abi. Biz Mükerrem abiyle hep birlikte böyle programlara gittiğimizde çok keyifli bir şeydi yani.
0: Muhteşem ikiliydiler efendim.
1: Evet, evet.
0: Öyle söyleyeyim. 21 dakikamız varmış. Levent abimiz işaret ediyor. Aysun abla mikrofonu bırakma, gördüm. Tamam gördüm. Şimdi çok güzel bir Eyn Kemaliye eseri var efendim. Sabahın seher vaktinde diye. Dolayısıyla o güzel alkışlarınızla orkestramızın da refakatiyle Aysun ablamızın sesinde hayat bulsun. Olur mu ablam? Haydi buyurun. Hadi buyurun.

0: Alkışlar Aysun Gültekin için olsun efendim. Evet. Çok yorucu türkü. Biz şey deriz böyle hep yokuş yukarı bitmeyen. Hani böyle bir düze çıkar gibi oluyor ama tekrar yokuş yukarı. Ama yorucu türkü.
1: Eğinin güzel bir şeye. Güzel
0: hasret
1: türküdür.
0: Kokuyor her türküsü. Evet, evet.
1: Allah. Türkülerin hepsi güzel.
2: Tabii.
1: Şimdi bir bana de... bazen diyorlar ki sizde işte yani ayrı yeri olan. Ya öyle ayrı yeri olan yok. Ben hep böyle okudum. Sevdiğim türküler okudum. Her türkü der sanatçının sesine yakışmaz ayrıca.
0: Diyorsunuz.
1: Bana göre öyle yani. Her türküyü de okumamak lazım.
0: Doğru. Her elbise her bedende evet. Güzel durmuyor abla. Tabii. Yani okuduğunuz yerin havası, suyu, toprağı kokacak. Evet. O çok önemli.
1: O yöreyi anlatamıyorsan tamam. Değil mi?
0: O kesinlikle. Elbise güzeldir ama siz o elbisenin içerisine yakışamazsınız. Elbiseye de yazık. Eser de öyle. Dolayısıyla türkü de öyle. Güzel ama sizin sesiniz her şey güzel Aysun abla vallahi ya. Şimdi hali hazırda akışta olan türküler var ama ben şey rica edeceğim Aysun abla. Doğu'yu al Enes kurban olayım. Evet. Zaralı Halil'in hani çok güzel bir uzun havası var Aysun abla.
3: Onu sen oku.
0: Yok ben okumayacağım. Ben ya ben her program okuyorum Aysun abla. Hangisi? Bak sizden istiyorlar ya. Şimdi söyleyeceğim. Şöyle uşak güzel bir hatta Mahmut sesine soluna sağlık çok güzel. Az evvel. Şimdi hemen hallediyoruz Aysun abla. Yola gel sevdiğim.
3: Bazen artık unutuyoruz onları. Bana o zaman sen şey yapacaksın.
0: Yola gel garibim amma.
1: Evet.
0: Babamı kolların.
1: Tamam.
0: Boynuma dal. Tamam.
1: Ama onu
0: ben... Hanginizin içinden geliyorsun şöyle?
1: Dodan biraz pes kalır ama.
0: Nereden olsun?
1: Şimdi işte bilemiyorum. Bu sefer bir şey de yapmayalım. Ha? Ya şimdi ben onu şeyde okumuştum ama.
0: Doğdan oku abla. Bu sefer de doğsun.
1: Biraz pes kalır çünkü.
0: Öyle kalsın. Güzel her haliyle her zaman her yerde güzeldir. Haydi buyurun.

0: Ağzına sağlık. Bilmiyorum nasıl oldu şimdi birden. Canım benim.
1: Şey de güzel. Ağzına sağlık.
0: Canım
1: hani besti. Bak ne kadar güzel. Yumuşak
0: i̇şte
1: yumuşak.
0: Böyle. Böyle bazı şey vardır ya böyle vurur.
1: Vallahi her türlü vuruyor Aysun abla.
0: Evet.
1: Her türlü vuruyor. Alkışı duydunuz daha. Nasıl anlatalım? Nasıl tarif edelim Aysun abla? Celal Bey'de anmış olduk. Merhum Celal güzel sesi.
0: Ay evet. Evet. Onlar nasıl? Evet onlara biz ne kadar çok şey borçluyuz. Böyle hep hazıra konduk biz. Evet.
1: İyi ki sizler konmuşsunuz. Biz de peşin sıra gelmeye çalışıyoruz. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Aysun abla, efendim yine bir başka keyifli Erzurum türküsü var sırada. Şimdi memlekette sürekli olunca hani programda okuyabilmek için böyle sürekli doneler, eserler geliyor. Şimdi başka bir eser var diye, benim yok diye. Böyle biraz şey var, hayata karşı böyle bir intizar var. Bir yakarış var efendime söyleyeyim. Ama böyle tatlı, sert, böyle keyifli, neşeli. Gerisinde türküde okuyabilirsek o şekilde anlatırız. Yine hep beraber okuruz. Çifter çifter okuyorum. Tamam. Doğru. İyi dediniz. Unutmayayım ben onu. Haydi buyurun. Benim yok diyeceğiz. Ne diyeyim?

0: Çok teşekkürler efendim.
1: Tuncay bu nereye?
0: Valla efendim şimdi şöyle, bu da merhum Adnan Kurt'a ait bir Erzurum türküsü. Yani kendisinin Erzurum'a dair çok güzel eserleri var. Bu hafta dedik bunu okuyalım.
1: Nereden buldun bunu?
0: Tamam. Valla onu da Furkan... Yani hep kedili pisikli türküler yok işte, böyle türküler var.
1: Bu da esprili ama.
0: Tabii tabii, keyifli, esprili, çok güzel türkü. Evet. Merhum Adnan Kurt'a ait. Nur içinde yazsın.
1: Ama gerçekten de şimdi öyle değil mi? Kedili, hatta sıçanlı da diyor.
0: Tabii, tabii.
1: Sıçan gırdı bardağı diye
0: şimdi
1: bir türkü.
0: Şimdi sonra kedili türkü de gelecek. O da var da şimdi ondan. Güzel ama değil mi?
1: Evet, bu da çok güzel. Ağzınıza da sağlık. Aslında sizin bol bol böyle güzel konser vermeniz lazım hep birlikte.
0: Gel beraber verelim Aysel abla.
1: Evet. Buradan yetkililere duyurulur. Evet.
0: Yani çünkü... Çaldıkları kadar güzel de okuyorlar ama.
1: Evet, evet.
0: Değil mi?
1: Çok çok güzel.
0: Var olun. Elinize kolunuza
1: hepsi
0: sağlık.
1: Hepsi de şimdi evet. Şey var tabii. Tuncay'cığım. Ekip genç olunca güzel oluyor. Tamam. Heyecan var. Onlar
0: aynen,
1: da başarmak istiyorlar.
0: Aşk
1: tabii.
0: Var.
1: Şimdi belirli bir yaştan sonra heyecan bitiyor.
0: Yine yaşa geldik. Ya Rabbim, Sübhanallah. Selamın kavlen. Abla bırakma. Levent abi. 8 dakikamız var. Tamam. Ya içeride şey yapmıştık Ersin abla. Merhum Muzaffer Akgün'e dair konuşmuştuk, etmiştik. Evet. Onun çok güzel böyle hani... Herkesin kulağında da vardır. Dillere de pelesenk olmuştur. Yıllarca keyifle dinlenmiştir merhum eden. Yine gam yükünün kervanı geldi diye.
1: Şimdi sözleri ben şey yapamam. Geceler yarım oldu ya, okuyalım.
0: Olur. O da Haydar Töller'e ait.
1: Evet.
0: Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Bağa girdim kiraza. Efendime söylediğim şafak söktü. Yine sunam uyanmaz gibi eserlerin kaynak kişisi. Haydar Teliner'in eseridir o. Geceler yarim oldu diye.
1: Şimdi Tanrı'dan diledim de evet Erzincan olarak geçiyordu. Yok. Ama son yıllarda evet şey de öyle. Şafak söktüğü de hep Malatya
0: babam,
1: diye
0: biliniyordu. Babam rahmetli derdi ki
1: evet.
0: Bizim kalamuzda Türk halk müziği kalamuzda Orta Anadolu yazıyor diyor. Derdi ki bu Haydar abinin derdi bu türküyü. Hep söylerdi babam.

0: geldikçe. Ve nitekim bir zaman sonra Kubilay abi ona dair o eserin Haydar Telhüner'e ait olduğuna dair dokümanları da buldu. Dolayısıyla adına da kaydoldu.
1: Belki orada derlenmiş olabilir. Evet ama
0: çok güzel eserleri var merhumun. Mikrofonu rica edelim. Hemen bir Hicaz.
1: O zaman Reden ama. Evet.
0: Hadi bir tane daha taşıyın aşağı.

0: Şimdi bazen Muzaffer ablayla bizi de benzetiyorlar şey olarak. Belki Sabla'yla da benzetiyorlar. Bazen buradan kendilerine de sevgilerimi yolluyorum. Belki izliyordur, belki Sakkale. Şimdi yüz olarak da benzetiyorlar. Ses olarak da, hatta ben o dizilerde okurken de diyorlarmış Belki Sabla'ya. Aa, Belki Hanım çok güzel okudunuzmuş de filan Türkiye.
1: Aysun ablam benim. Aysun ablam, bunu yaz, diğer kıtalarını alacak olarak biz kaydettik. Haberiniz olsun, bir sonraki programı Allah nasip ederse. Ya bunu geceler yarın
0: öyle mi? Tabii, öyle. Başka güfteleri de var.
1: Tabii.
0: Ama işte bilinen...
1: Hayır hayır. Bir sonraki programlara kaydettik. Alacakhanemize yazdık. Ha. Onu diyorum.
0: Ay canım benim.
1: Efendim. Çok muhabbet tez ayrılık derler. Gevezeliğim için affınıza sığınırım. Ekran başındaki izleyenlerimiz için de sizler için de çok teşekkür ederiz. Bir Doğudan Seslerinin de sonuna doğru geliyoruz. Yine birbirine bağlı iki tane güzel, keyifli memleket türküsü var. Nezaket Vaktinde Servi Bülendim diye. Ondan sonra da o meşhur bisikletli türkülerden, kedili türkülerden birini. Hatta ben eşlik etmeye de çalışırım böyle yavaş yavaş, ufak tefek. Kıymetli dostlar, sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programı ile seslendik efendim. Yayında, yapımda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız için de çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Türkülerle kalın, sevgiyle kalın diyoruz. Hemen Nezaket Vakti'nde Servi Bülendim. Yükü yükledim kediye.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Abi.
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

Evet değerli izleyenler, TRT Müzik'ten, aslı olan şarkılardan herkese mutlu, güzel akşamlar diliyoruz. Umarım keyifler yerindedir. Çünkü bugün...

0: bizim keyfimiz yerinde. Neden diyecek olursanız, biz şöyle bir nostalji günü yaşatalım istedik. Öyle bir yeşil çama uzanalım istedik. Yani mümkün mü? Elbette değil ama yani o güzel gözleriyle, muazzam yeteneğiyle gerçekten bir ikon, çok özel bir kadın Türkan Şoray sizlerin de gördüğü gibi. Bir alkış alalım mı? Yeşilçam deyince hepimiz böyle anmak istediğimizde herkes hemen Türkan Şoray olmak isterim der genelde. Onlardan biri de bendim. Yani olabilmeye çalıştık efendim. Eserimizi de söylemeye çalıştık. Bugün böyle biraz Yeşilçam filmleri, müziklerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki yalnız değilim. Şimdi öncelikle İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli bir sanatçısı, devlet sanatçısı. Çok önemli bir isim. Kendisinin o kadar özellikleri var ki müzik adına bir hocamız diyebilirim. Ama aynı zamanda bugün ben Türkan Şoray olduysam kendisi de kim olmuş olabilir? Bakayım kim olmuş olabilir? Kim? Belgin Doruk. Evet. Belgin Doruk, Eda Karaaytu geliyor. Efendim buyurun. Ay, Belgin Hanımcığım.
1: Türkan Sultan.
0: Şöyle hoş geldiniz. Şöyle mikrofona konuşun.
1: Hoş bulduk.
0: Bir bakayım
1: hoş bulduk.
0: Size şöyle.
1: Türkan Sultan.
0: Ay yönetmenim.
1: Biz çok iyi dostuz.
0: Evet.
1: Türkan ve
0: Belgin böyle. Fakat zamana inat böyle duruyoruz.
1: Duruyoruz değil mi?
0: Buzlukta saklıyorsun galiba kendini
1: Ay
0: Belgin'cim.
1: canım benim. Ay evet sen de öylesin
0: Öyle
1: Türkan'cığım.
0: mi?
1: Evet.
0: Oturuşumu hiç bırakmıyorum. Her yere oturuşumla gidiyorum.
1: Yani bu misyonu üstlenmek de çok ağır değil mi? Yani
0: Muazzam bir
1: sorumluluğu
0: şey.
1: çok ağır bir şey. Aman belini konduralım. Aman saçımızı
0: Valla
1: düzgün yapalım. Onu
0: alt
1: yapalım.
0: kirpikler oldu mu? Üstü oldu
1: Aynen
0: mu?
1: öyle kuliste
0: Önce
1: öyle
0: peruk
1: söyle.
0: taktım. Vallahi olmadı. Çıkarttım peruğu kendi saçıma. Sevgili Savaş, 20 yıllık kuaförüm çocuk dedi ki Allah'ım dedi bu 20 yıl sonra kavuştuk ama mahvolduk dedi. Adam böyle sinir oldu ama
1: Deseydiniz
0: krepe
1: sorumluluğumuz
0: krepe.
1: var çünkü.
0: Kolay mı? Değil yaptı
1: Tabii,
0: ama güzel mi
1: tabii. Çok
0: olmuş?
1: güzel olmuş.
0: Sen?
1: Yani ben Eda değilim şu anda. Beni hiç
0: Evet.
1: kimse tanımayacak. Şöyle
0: Ya.
1: yakından zoom alın arkadaşlar. Eda'yım ben. Ama
0: Bu
1: bugün Belgin'im.
0: çok güzel oldun
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Eda
1: ederim. Sen de
0: Belgin.
1: öyle.
0: Bu arada teşekkür etmek istiyorum sevgili Seher Güneş makyajımı yaptı benim
1: Çok
0: canım
1: başarılı.
0: kardeşim. Modacım Burcu Aslan hemen bir gün içinde böyle hazırladı bu kıyafeti,
1: O kadar
0: uyarladı.
1: güzel olmuş
0: Herkes
1: ki.
0: bugüne bir şeyler yapmaya çalıştı. Orkestra şefim repertuarı aranjesini yaptı. Bir alkış alalım mı bütün değerli ekibimize? Yönetmenimiz harika şeyler hazırladı. Gerçekten emeklerinize, ellerinize sağlık. Çok güzel bir akşam bizi bekliyor efendim. Hadi o zaman nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Bak, 1970 yılında Beyoğlu Güzeli filminde Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit okumuş bu şarkıyı. Bu filmde
1: Bu
0: okunmuş.
1: filmde. Daha sonra da
0: Şimdi
1: başka filmlerde de
0: var
1: çok kullan.
0: tabii, var
1: Evet.
0: tabii. Hadi
1: Ama
0: şimdi
1: evet, hadi
0: efendim
1: okuyalım.
0: Eda Karaaytu söylüyor sizler için. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Muhteşem. Ay harikaydın.
0: Sen de harikasın.
1: Vallahi böyle gittim
0: Program
1: geçmişe.
0: harika. Yani dinleyenler belki seni yakından tanımıyordur. O kadar sıcak, o kadar sempatik, o kadar rahatlatıcı ki. Bir de bu rolü üstlendi ya. Hakikaten Türkan Sultan. O kadar, çünkü ben Türkan Hanım'ı da çok yakından tanıdım. O kadar hümanist, o kadar
1: Çok,
0: sevecen, o
1: çok,
0: kadar böyle sevgi,
1: çok.
0: şefkat dolu bir insan ki.
1: Çok.
0: Senin hareketlerin tıpatıp o.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten, inan
1: O
0: buna.
1: böyle daha
0: Yakından
1: böyle...
0: tanıyanlar bunu söyler.
1: Ya.
0: Türkan Hanım'ı yakından
1: Ay
0: demin
1: şeref
0: yolladığın
1: duyuyorum şu an.
0: fotoğraftaki
1: Çok
0: gibi
1: utanıyorum.
0: gördün zaten, değil
1: Vallahi
0: mi?
1: utanıyorum. Ben
0: Hiç
1: böyle
0: utanma. Gerçeği
1: iltifattan
0: söylüyorum.
1: utanıyorum enteresan bir şekilde. Çok
0: Şimdi
1: teşekkür ederim.
0: rica
1: Sen
0: ederim.
1: tabii güzel, beni sevdiğin için öyle görüyorsun gerçekten.
0: Hümanistliğin gerçek.
1: Ya ben hümanist olmak, böyle doğdum hakikaten.
0: İşte
1: İnsan
0: Türkan Hanım
1: sevgisi.
0: da böyle doğmuş.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani o bence güzel huy, güzel ahlak, sevecen bir kalp her şeyin üstesinden
0: Çok.
1: gelir.
0: Benim
1: Her
0: önceliğimdir.
1: kalbi açar, şöyle bir içeri
0: Bütün
1: girer,
0: kapıları
1: bir
0: açar.
1: bakar.
0: Evet, aynen
1: Peki
0: öyle.
1: Edacığım, sen neler yapıyorsun? Seni özleyenler var. Biraz bahseder misin
0: Valla benim
1: yaptıklarından?
0: biliyorsun sürekli bir uçaktayım. Git gel
1: Evet.
0: yapıyorum. Stüdyodayım. Projedeyim. Konserdeyim. Kayıttayım.
1: Hı.
0: Biliyorsun Adanalıyım. Bir ayağım zaten Adana'da. Buradan
1: Adanalıyız.
0: sevgilerimi göndereyim
1: Valla.
0: Adana'ya.
1: Biliyorsun damat da
0: Tabii
1: Adanalı
0: tabii
1: yani
0: tabii.
1: eşim.
0: Damat Adanalı, annen Arap. Hepsini
1: Ay
0: biliyorum.
1: evet, annem Arap kökenli. Doğru söylüyorsun. Anne tarafım benim
0: Ya.
1: Siirtli. Allah rahmet eylesin.
0: Gani
1: Arap
0: gönül rahmet
1: kökenli.
0: eylesin.
1: Babamın dedeleri bir taraf Selanik, bir taraf Üsküp. Böyle bir melezlik var. Hatta babamın dedelerinde Vanlı bile var.
0: İşte değişik.
1: Çok acayip bir mix olmuşuz.
0: Çok
1: O
0: güzel
1: da güzel.
0: zenginlik bütün bunlar zaten. Çok
1: Gerçekten
0: büyük
1: öyle.
0: zenginlik gerçekten.
1: Gerçekten öyle. Peki o hani gidiyoruz geliyoruz dedin. Peki önümüzde yeni bir proje var mı?
0: Bir single'ım var.
1: Ha.
0: Yakın zamanda
1: Yeni
0: yayınlayacağım.
1: şarkı mı mesela? Eski
0: Yeni
1: mi?
0: şarkı değil biliyorsun. Eskileri
1: Ha.
0: gündeme
1: Ay
0: getiriyoruz.
1: neler var diye
0: Böyle
1: sorsak
0: cover
1: mı?
0: diyelim. Yok yok. Çok yakın.
1: Ne kadar yakın?
0: Çok yakın.
1: Dur ne kadar yakın
0: Yani en
1: hakikaten.
0: fazla bir ay diyelim.
1: Öyle
0: Biliyorsun bir
1: mi?
0: ay çok yakın
1: O
0: oluyor
1: zaman
0: bizler için.
1: şimdi
0: Seyirci için
1: bizim
0: uzak olabilir.
1: programımız yeni sezonda da Allah'ın izniyle devam ediyor.
0: İnşallah.
1: O zaman yeni şarkılarında
0: Orada
1: bekliyoruz
0: yeni
1: yine.
0: şarkılar da yaparız. Farklı diller yaparız. Farklı formlar
1: Ay, evet.
0: yaparız.
1: Kaç dilde şarkı söylüyordun?
0: Yani şu ana kadar 4-5 dildi. Arapça, Boşnak,
1: Ne
0: İspanyolca.
1: diyorsun? Bana da öğret.
0: Öğreteceğim zaten. Bir parça
1: Evet,
0: getirdim.
1: getirmiş
0: Kuliste
1: bana.
0: verdim.
1: Kulise
0: Öğreneceğiz.
1: geldi değerli izleyenler böyle bir sayfa. Dedi ki bak bu sözler istemiştin ya dedi bir Arapça çünkü öğrenmek istiyorum gerçekten.
0: Tabii öğreteceğim.
1: Bunu da, dedi bana öğret.
0: Seve
1: Valla
0: seve
1: belki
0: öğreteceğim.
1: biraz mırıldanırsın
0: Çalışkan öğrenci
1: birazdan.
0: çünkü.
1: Ben
0: Çok
1: çalışırım.
0: çalışkan öğrenci.
1: Valla bana iş verin. İş verin çalışayım.
0: Tam sendik.
1: Dur şimdi sırada bir şarkı var. İşim geldi.
0: İşin gel,
1: İş
0: hadi işini yap.
1: zamanı. Sevemedim kara gözlüm diyelim. Bu da bir dakika 1970 yılında yine Kara Gözlüm filminden işte Türkan Şoray ve Kadir İnanır oynamış bu filmde. Ay ne güzel olacak. Hadi gidelim bir şöyle o Kara Gözlüm
0: Gidelim.
1: filmine. Buyurun şefim.

0: gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşuna gitti bakayım.
0: Çok hoşuma gitti, dayanamadım.
1: Ay, senin gibi bir ustadan böyle hani övgü dolu sözler duymak.
0: Aslıcığım.
1: Hani her baba yiğidin harcı değildir.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Valla böyle bir konsept yapalım dediğimde o kadar heyecanlandı ki. Ben heyecanlıyken daha da bir heyecanlandırdı beni. Böyle bir şey yok. Hemen Burcu Aslan'ı aradım, dedim ki böyle böyle hemen hazırlaman evet. lazım. Ne diyorsunuz aslanım, 2 gün kaldı dedi.
0: Evet, evet.
1: Dedim git otur iş bul bir yerden dedim. Böyle bir beyazlar içinde olayım dedim.
0: Bir akşam bir saat içinde her şeyi değiştirdim.
1: Vallahi öyle. Sen de hazır varmış yalnız.
0: Tesadüfen hazır
1: Nasıl
0: vardı.
1: Nasıl oldu mesela? Nereden
0: ben bunu bir
1: hazırdım?
0: Başka konser için internet yoluyla bir kostüm bakıyordum.
1: Ciddi olamaz.
0: Çok tesadüf eseri bu geldi. Dedim ki ben bunun için bir gün Yeşilçam yapmam lazım demiştim.
1: Harikasın.
0: 1,5 yıl oldu bunu alalı. Ondan
1: bak,
0: sonra dedim ki
1: bak.
0: Benim zaten dedim kıyafetim de var dedim Aslı. Bunu Yeşilçam yapalım dedim.
1: Var ya, her nasip vaktine esirdir diye bir
0: aynen,
1: söz var.
0: Aynen.
1: Hatta ben bir söz yazarı arkadaşlarıma söylüyorum. Şu sözden bir güzel bir şarkı sözü çıkarın.
0: Değil mi?
1: Her nasip vaktine esirdir.
0: Ne kadar doğru.
1: Çok güzel değil mi?
0: Evet,
1: peki Eda, böyle çok sevdiğin, unutamadığın bir Türk müziği eseri soracağım. Bir de filmi soracağım, eski Yeşilçam'dan var mı? Çok
0: yani
1: sevdiğin.
0: O kadar çok var ki böyle ayıramam birbirinden.
1: Hani kendinle bağdaştırdığın.
0: Kendimle bağdaştırdım. Türkan Şoray'ın tüm filmlerini.
1: Gerçekten.
0: Çünkü benim karakterim hüzne yatkın bir karakterim
1: ha,
0: olduğu için.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım.
0: Aynen, yani Türkan Şoray'ın tüm filmleri. Filiz Akın hayranıyım.
1: Bir şey
0: aynı
1: söyleyeyim
0: zamanda.
1: Mi? Nebahat Çehre'nin filmleri. Şey, Şoför Nebahat vardı
0: Aynen.
1: Bir de. Onu Belgin Doruk oynamıştı değil mi? Yanılmıyorum. Karıştırmayayım.
0: Belgin Doruk da oynamıştı.
1: Nebahat Çehre
0: Nebahat
1: de
0: Çehre
1: oynamıştı.
0: kesin oynadı.
1: Değil
0: Yanlış
1: mi?
0: bir şey de söylemeyelim tabii.
1: Evet. Ay ne güzel. Fatma Girik. Ay Fatma Girik oynamıştı.
0: Fatma Girik.
1: Ay mekanları gerçekten nur
0: cennet
1: olsun,
0: olsun,
1: cennet bahçesi
0: kalanlar
1: olsun.
0: uzun ömür olsun.
1: Ne güzel anıyoruz.
0: Evet.
1: Vallahi.
0: Ben çok mutluyum. Değil mi?
1: Eda,
0: Mutluyuz.
1: hadi bir
0: Orkestramız da
1: şarkı.
0: çok...
1: Belgin Hanımcığım.
0: Belgin Hanım ne okusun?
1: Kulakların çınlasın diyelim
0: evet,
1: mi?
0: Evet, seni andım.
1: 1972 yılında Gülizar filminden Emel Sayın'la Edison efendim söylemiş filminde bu şarkıyı.
0: Bu çok duygusal.
1: Bu filmde
0: tabii.
1: Oynanmış yani, bakar
0: değil
1: mısın?
0: Mi? Sözleri de senaryoya göre tabii
1: Seni
0: uyarlıyorlar.
1: andım
0: Gözünden
1: bu gece,
0: yaşlar geliyor bunun.
1: Kulakların çınlasın
0: Evet.
1: diyor sevgili Eda Karaytu.

0: Teşekkür ederim.
1: Muhteşem oldu.
0: Ya.
1: Vallahi kimin kulakları çınlasın mesela?
0: Magazin magazin.
1: Ya yok, magazin yapmıyorum. Hemen öyle diyorsunuz siz. Kulakları çınlasın. Kulakları. Vallahi benim mesela hemen derim ben. Kocamın kulakları çınlasın. Çınladı
0: tamam,
1: mı
0: var
1: kocacığım?
0: Olana dersin tabii.
1: Kocam burada. Çınladı mı kocacığım? Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.
0: Sevdiklerim
1: demez
0: çınlasın.
1: Miyiz biz? Deriz değil mi?
0: Deriz böyle, tabii. Sevdiklerimin deriz. Kulakları çınlasın. Şu anda hani özel bir çınlama yok.
1: Bekar mıydık?
0: Bekarım.
1: Düşünüyor musun evlilik?
0: Yani düşünmekle olmuyor biliyorsun. Bu nasip meselesi.
1: Ama istemek de var.
0: Şu anda bir istirahatteyim diyelim.
1: Bir evlilik geçirdin.
0: Evet, geçirdim.
1: Evet. Ne kadar, kaç yıl kalmıştın?
0: 6 yıl kalmıştım.
1: Güzel. Güzel diyorum. Çünkü günümüzde gerçekten istikrar çok önemli.
0: Tabii.
1: İnşallah hani her erkeğe bir kadın, her kadına bir erkek, ne güzel olur birlikte yaşlanmak.
0: Tabii ki, senin güzel.
1: Rabbim hakikaten senin kalbin gibi güzel canım insanlarla
0: benim,
1: yolunu birleştirsin.
0: Ne güzel
1: dileyen,
0: çok
1: isteyen
0: ederim.
1: Buradan herkese hayırlı yuva kurmak nasip olsun.
0: Amin.
1: İnşallah.
0: Amin.
1: Mesela ben geç kurdum o yuvayı. Hani derler ya...
0: Şu maşallah, yok gıpta ediyorum.
1: Vur.
0: Artarak çoğalsın. Çok iyi
1: çok
0: gidiyorsunuz
1: şükür,
0: maşallah.
1: Allah başımızdan eksik etmesin sevdiklerimizi,
0: tabii,
1: ailemizi. Peki şimdi sırada ne var?
0: Sayın şefimiz.
1: Ay, çok güzel bir eser. Değerli izleyenler, Azize'yi okuyacağız, okumaya çalışacağız diyelim. Yine bu eser de Karagözlüm filmini hatırlayanlar vardır. Hani böyle Türkan Şoray böyle takıyordu şapkasını. Ay keşke bir balıkçı şapkası olsaydı, takardım.
0: Bu da nazarlık olsun hadi.
1: Yani Türkan Şoray ile Kadir İnanır ya. Yine böyle böyle diye. Hadi o zaman birlikte yorumlayalım. Buyurun.

0: Harikasın. Çok güzel. Orkestramız da
1: Ay
0: şahane
1: bakar
0: vallahi.
1: mısınız, Alişen'le Türkan Şoray ne tatlılar, öyle değil mi?
0: Çok.
1: Ay yani sevgili yönetmenim Serkan Bey, tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel bir hazırlık. Ne güzel bir nostalji gecesi, Yeşilçam gecesi. Aa, iyi ki varsınız. Özellikle bunları görmek istemiştim. Hakikaten şu an değerli izleyicilerimiz belki de o günlere gidenler vardır. Özlemi çekenler, duyanlar vardır. Ya kim yok ki? Öyle değil mi şefim? Seviyoruz. Vallahi senin hangi mesela filmle böyle bir anın var mı? Türk filmleri değil mi? Bir de komedi de güzel oluyor. Kemal Sunal klasikleri o nasıldır ya, değil mi? Eski filmlerin eski şarkılar gibi tadı bir bambaşka değil mi? Eda ne diyorsun? Mesela hani eski şarkıları bugün okuduğumuzda mesela bir bahar akşamı rastladım size diyoruz, okuyoruz. Allah içimizi yüreğimizi de alıyor. Ama şimdi mesela geçen sene ya da evvelki sene çıkmış popüler olmuş bir şarkı yok.
0: Mevsimlik diyoruz biz onlara.
1: Niye böyle oluyor?
0: Yani tüketim, internet çağı, tüketim toplumu olduk. Her şeyi tükettiğimiz gibi müziği de, sanatın her dalı böyle ama müzik bu daha önde giden bir şey. Hı hı. Yeşilçam ama bir miras olarak kaldı bize. Yeşilçam film müzikleri bir klasik.
1: Gerçekten öyle.
0: Miras kaldı bize. O yüzden...
1: O mirasa güzel bakmak lazım.
0: Güzel bakmak lazım. Çünkü kendine has bir tarzı var.
1: Evet.
0: Orkestrasyonda da sağ olsunlar bunu gerçekleştirdiniz. Çok teşekkür ederiz. O yüzden diyorum ya bu sorumluluk, bu misyon ağır. O yüzden hakkını vererek yapalım istiyorum.
1: Aa sen. Muazzamsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela benim için o düşündüğün Arapça şarkı vardı ya. Hmm. Mesela şöyle bir satır şöyle bir hani kuple.
0: Duygudan uzaklaşmayalım ama.
1: Duygudan uzaklaşmayalım. Bak şimdi işte.

0: Bunu çalışacağız.
1: Bana böyle Aslı, bak yapıyorum bak şimdi. Ben şimdi Eda'yım. Çok güzel okudum bu arada. Ay, bayıldım. Eda böyle not you got ne? Söyledi dedi. Bunu çalışacağız Aslı dedi. Peki hocam.
0: Rica
1: ne zaman
0: yapacaksın
1: derse?
0: Hemen programdan sonra.
1: Programdan sonra evet. Programdan sonra bakalım.
0: Sahnelerde dinleyeceksiniz artık.
1: Vallahi söyleyeceğim.

0: Söyleyeceksin
1: seni de
0: tabii
1: her
0: ki.
1: yerde anacağım.
0: Senin de anneden miras var
1: Aa,
0: çünkü.
1: öyle
0: O
1: böyle bir
0: yüzden.
1: gırtlak hançerem var, öyle bir dönüyor biraz, bir
0: Yapacağız.
1: yapacağız bu işi.
0: Yapacağız, evet.
1: O zaman bir garip yolcu diyelim. Bu
0: Evet.
1: bir garip yolcu da 1972 yılında, bak şimdi yine bir garip yolcu adında bir film var. Yeşilçam Kulesi.
0: Evet.
1: Halis Soygazi ve Engin Çağlar oynuyor. Onların fotoğraflarıyla bence böyle oku bu güzel eseri.
0: Evet.
1: Ne dersin?
0: Fotoğraflar eşliğinde yapalım o zaman.
1: Vallahi hazırlanıyor şimdi. Buyurun şefim.

0: Çok teşekkür ederim. Bu orkestrayı söylemek mümkün mü yahu? Çok güzel.
1: Çok teşekkür
0: Şahanesiniz. Vallahi ellerinize sağlık.
1: Şimdi değerli izleyicilerimizden kısacık bir ara. Ama hiçbir yere ayrılmayın.
0: Sakın.
1: Çünkü o kadar kısa ki.
0: Sakın.
1: Hop, buradayız.
2: Geçecizade'nin sunduğu program devam edecek.
3: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.
1: Başla!

0: Orkestramada bir alkış. Vallahi her gün nasılız biliyor musunuz değerli izleyenler? Salı günü yayın var. Şu şarkıyı mı okuyalım, bu şarkıyı mı? Bir WhatsApp grubumuz
1: zaten
0: var.
1: Zaten en zor repertuar. Eser seçmek.
0: Nasıldı?
1: Her biz yine bir şey söyleyeyim mi? Biz yine hızlı hallettik bence.
0: Valla.
1: Öyle yapmadık mı?
0: Söyle söyle. Eda Hanım değil mi? Eda Hanım da çok hızlı.
1: Değil mi? Çok çabuk ayak uydurdum. Ay maşallah bana.
0: Gerçekten öyle. Çünkü bir gün atıyorum işte ben bir selvi boylu yardan bunu dedim okuyayım. Sonra dedim yeşil ördek. Yağ deliler aldı beni. Mesela önümüzdeki hafta yağ deliler aldı beni. Okuyayım. Ay ne güzel eser. Gerçekten öyle. Şefime de bir mikrofon verelim de böyle arada böyle şefim arada ben böyle laf atıyorum, söz atıyorum. Şimdi biz bir şarkımızı okuyalım. Efendim sevgili Edacığım. Ne diyeceğiz şimdi biliyor musun? Sus, sus, sus. Kimseler duymasın. Peki bu film var ya 1968 yılında bir tane. Şöyle kalkayım. Erol Büyükburç ve Hülya Koçyiğit oynamış. Filmin ismi sus, sus, sus. Kimseler duymasın. Hadi o zaman hazırsak.
1: Hemen.
0: Eda Karaytuğ.

0: Ay ne güzelmiş yahu. Burada ilk kez okudum ama çok tatlı bir
1: çok
0: eser.
1: Tatlı.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Güzel bir eser. Gel,
0: güzel
1: gel,
0: repertuar yapmışız ama.
1: Nasıl,
0: değil mi?
1: bizim programdan keyif aldın mı?
0: Aldım tabii ki, almaz mıyım? Bir kere ortam şahane, şefimiz şahane. Sen zaten hiç tartışmasız, orkestra muhteşemsiniz ya. Vallahi burada görseniz enerjiyi. Seyircilerimiz,
1: Bu
0: sayın
1: arada seyirci,
0: seyircilerimiz
1: yani
0: muhteşem.
1: burada canlı güzel dostlarımız da
0: Evet
1: sağ
0: bir...
1: olsunlar, sevenlerimiz. Benim fan sayfalarım geliyor.
0: Evet.
1: Hepsi
0: Çok iyiler
1: burada.
0: ama. Yani bu...
1: Gerçekten dostlarım, çalışma arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyorlar. Hatta dedim ki artık şöyle bir seyircili programa geçiş yaparız inşallah.
0: Onun
1: Çünkü
0: tadı çok başka.
1: her şey Eda, dostlarla güzel, sevenlerle,
0: Paylaşım.
1: sevdiklerimizle güzel.
0: Kesinlikle.
1: Vallahi bak bu şarkıyı da ekleyelim. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı,
0: Ah içinde
1: içinde
0: sanan
1: salınan
0: yar olmayınca.
1: yar, sevdiğim olmadıkça.

0: Ya.
1: Lütfen önümüzdeki haftaya hazırla. Çünkü bilmeyen benim Türk müziği eğitimi aldığımı bilmiyorlar. Gerçekten klasik bütün eserleri hani Tutti Mucize Guillaume'den Dönülmez Akşamın Ufkundayız'a kadar okuyabilecek
0: Sonuçta
1: donanıma
0: sen de
1: sahibim.
0: Üsküdar Muski Cemiyeti
1: Tabii ki,
0: kökenlisin,
1: tabii.
0: yani
1: Biliyor
0: bunu vurgula
1: musun?
0: ki
1: Feriha
0: ya.
1: Tunceli gibi çok kıymetli, Allah rahmet eylesin, bir hocadan
0: Amin.
1: 12 yaşında başladım. Baki Duyarlar'la 10 yaşında
0: Çok
1: musiki
0: önemli,
1: çalışmaya
0: değerli.
1: başladım. Diyeceksin ki neden bu kadar küçük yaşta? Çok seviyordum. Ben böyle oturayım, ritim usul vurarak küçücükken şarkı söylemeye
0: Böyle oluyor
1: çalışırdım.
0: zaten.
1: Ya bu insanın hani içinden gelecek ya. Arkadaşlarım oyun oynardı, böyle lastik atlama falan bir
0: Tabii
1: şeyler,
0: ki.
1: yakan top gibi. Ben böyle çok acayip ağır oynayacağım, sokakta oynayacak yaşta muski ile alakadar olmayı
0: Ben de
1: seviyordum.
0: böyle küçücük yaşta radyonun beş basınlarını dinlerdim.
1: Gerçekten.
0: Kasetlere kayıtlar
1: Bak,
0: yapardım.
1: ben de öyleyim.
0: Ya.
1: Bana mesela yeni çıkan bir albüm getirdiklerinde işte en güzel hediye o olurdu benim için.
0: Kesinlikle. Bu
1: Değil
0: bir
1: mi?
0: aşk ya. Yani bu sonradan olacak bir
1: Peki bir
0: şey
1: şey
0: değil.
1: söyleyeceğim. Hiç ütünün işte fişini,
0: Yaptım
1: saç
0: tabii.
1: fırçasını,
0: Yaptım,
1: işte
0: yaptım.
1: annenin bir abiye oturuşlu
0: Yaptım.
1: tüylü böyle bir şeyini giydin
0: Kuzenim
1: mi?
0: ve çok eğer izliyorsa
1: Anlatsana.
0: buradan selam olsun Gülcan kuzenim. Onunla ütünün, radyonun fişini alırdık. Böyle sahne yapardık. Söylerdik de söylerdik. Ama bize genetik miras tabii. Aile meşklerinden ötürü aşinalık var.
1: Ay ne güzel.
0: Tabii. Tabii
1: Genetik,
0: orada.
1: aile meşkleri genetik derken
0: Şimdi
1: biraz
0: genetik
1: bilmeyenler
0: miras
1: için.
0: şöyle. Genetik miras ailede çok kimsenin sesi güzel. Dayımın, annemin, teyzelerimin. Baba tarafım çok kızıyor buna. Sürekli
1: Ya.
0: anne tarafım diyorsun diyor. Ama öyle yani.
1: E
0: Anne
1: tabii.
0: tarafım öyle. Ne dedim? Genetik miras
1: Genetik miras.
0: dedim.
1: Ama bizde de öyle.
0: Bir de aile meşkleri dedim. Gerçekten sırası gelen
1: Ne
0: hani
1: güzel.
0: 70 yaşında, 80 yaşında anneanne, babaanne sırası gelen şarkısını söylerdi. Böyle
1: Ay
0: bir
1: ne
0: ortamda
1: güzel.
0: büyüdüm. Çocukluğum böyle geçti.
1: Ne kadar güzel. Ne
0: Tabii.
1: kadar şanslısın. Bak benim rahmetli teyzem de Mevlüt Han'dı. Bir okurdu o
0: Ya.
1: kasideleri.
0: Ya.
1: Yani ağlamayan kimse
0: İşte
1: kalmazdı.
0: bu
1: O kadar
0: böyledir.
1: güzel okurdu. Anne tarafında da baba tarafında da vardı öyle sesi güzeller.
0: İşte böyle
1: Ama biraz
0: geçiyor işte.
1: azmeden ben çıktım galiba böyle bir.
0: Çok iyi yapmışsın.
1: Eda, hadi o
0: Canım.
1: zaman dert ortağım bir dertleştik gibi olduk ya.
0: Vallahi.
1: Dert ortağım benim.
0: Yapalım.
1: Ya bak bu şarkıda 1970 yılında Ankara Ekspresi
0: Yalnız
1: filminde.
0: tarihçiler gibi
1: Tabii
0: konuşuyorsun.
1: tabii.
0: Her eser
1: Efendim.
0: öncesi
1: Tabii.
0: bu 1900 diye
1: Ne
0: başlıyor.
1: yapalım dersimize çalışıyoruz öyle değil
0: Bravo.
1: mi? Bu kadar kıymetli izleyicilerimiz var
0: Kesinlikle.
1: bizi izleyen. Çünkü TRT Müzik izleyicilerimiz
0: Çok
1: gerçekten çok
0: kıymetli,
1: kıymetli
0: çok
1: ve çok
0: bilinçli.
1: seçkin. Gerçekten buradan saygılarımı göndermek
0: Selam
1: istiyorum.
0: olsun.
1: İyi ki varsınız.
0: İyi ki.
1: Oyuncular Edison ve Filiz Akın. Onların
0: Dert
1: fotoğrafları
0: Ortağı.
1: eşliğinde
0: Tamam.
1: söyleyeceğiz. Ben de eşlik etmeye
0: Tabii
1: çalışırım.
0: tabii beraber
1: Haydi
0: okuyalım.
1: efendim. Buyurun. Dert ortağım benim.

0: Harikasın.
1: Ah, çok güzel.
0: Harikasın.
1: Ne çabuk geçti bitti
0: Vallahi çok
1: ya.
0: çok güzel oldu.
1: Vallahi ben daha yeni adapte olmuştum. Gitmeyeceğim, burada kalacağım.
0: Git o zaman bizden sonraki program
1: Bir
0: devam
1: paket
0: etsin
1: bant çekelim.
0: Çok tatlısın. Yine gel. Hep
1: Ay,
0: gel.
1: seve seve canım benim.
0: Kapımız bizi sevenlere, musiki sevenlere hep açık, senin gibi
1: Canımsın.
0: değerlere
1: Ay, çok
0: sonuna
1: teşekkür ederim.
0: kadar.
1: Çok teşekkür
0: Hoş
1: ederim.
0: geldin,
1: Seve seve.
0: şerefler verdin.
1: Biliyorsun, duyunca
0: Gerçekten.
1: koşa koşa geldim.
0: Ay, gerçekten Allah
1: Çünkü
0: razı
1: çok
0: olsun.
1: seviyorum seni.
0: Ben de seni çok
1: Seyircilerimizi de
0: seviyorum.
1: öyle. Buradan
0: Ay,
1: sevgilerimi
0: evet, süre bitti gerçekten. Son bir şarkımız var. Yine birlikte okuyalım dilersen. Hey gidi koca dünya diyelim. Dur, bunu da bir anlatalım. Öyle değil mi yönetmenim? Bunu anlatmayalım. Direkt girelim. Süremiz bitti değerli izleyenler. Haftaya görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Eda'cığım, teşekkürler ediyorum. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın.

19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri, Aşk ve Ötesi programımızdan hepinize merhaba ve sizin için seçtiğimiz, özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.
1: Gerçekten bugünkü repertuarımız sizler için çok özenle ayırdığımız çok güzel şarkılarla dolu.
2: İlk eserimiz de zaten birçoğumuzu çocukluğumuza götürdü. Bana Bir Masal Anlat Baba, Süper Baba tabii ki bizim çocukluğumuzun unutulmaz eseri. Biz jenerasyondan bahsediyorum.
0: Bu arada senin sevgili kızın Arya.
2: Evet.
0: Bizim bütün şarkılar içerisinde bu şarkıyla öyle bir manevi bağ kurdu ki. Neticede şu anda Murat bizimle beraber İstanbul'da. O Kayseri'de. O da biraz istemese de bir baba özlemi çekiyor orada ister istemez. Buradan da Arya'ya da selam edelim.
2: Gözlerimden öpüyorum ya.
0: Özledin değil mi?
2: Tabii özledim.
0: O zaman
2: kıymetli eşime de.
0: Yayından sonra seni hemen bir Kayseri'ye yollayalım kızın yanına.
2: İnşallah.
0: Çünkü bir başka okudum böyle kızın özlemiş gibi.
1: O özlemiş.
0: Sözleri Yavuz Turgul ve Cengiz Onural imzası taşıyordu. Bestesi de Cengiz Onural. Cengiz Onural biliyorsunuz Yeni Türkü grubunun ilk üyelerinden.

0: eski Yeni Türkü grubundan ve İnce Saz grubunun da kurucusu ve bestecisi. O çok aşığım var diyorlar, daha neler neler. Çok özel bir müzisyen abimiz bizim. Yavuz Turgul'u zaten anlatmaya gerek yok. En sevdiğimiz Türk filmlerinin başında bir bakıyorsunuz onun ismi var. Hani Eşkıya'dan, Kabadayı'dan neler neler. Çok özel bir üstad artık. Hani abimiz demeyeceğim, şey olur, aramızda çok mesafe var çünkü. O bizim büyüğümüz. Buradan da teşekkür ediyoruz bu eseri seslendirmemize müsaade ettikleri için. Ne demiş şair? Tanrı istemezse demiş.
1: Evet.
2: Tanrı sözleri istemezse Ali Avaz'a ait. Düşmezmiş. Bestesi de Mustafa Sayan. O zaman Tanrı istemezse demiş.
0: Haydi bakalım. Direkt girelim arkadaşlar. Haydi.

0: Yaktın gene be.
1: Sen de bizi ateşe attın yani, gerçekten. Dünyada.
0: Tövbe tövbe. Ferhat'a söylenmez ki bir adam. Hani benim acım yok çok şükür. Şu an ızdırabım yok, mutluyum. Çok da hani temiz tatlı bir hayat yaşıyorum, tamam mı? Allah sevgili kullarından biriyim. Bana ne oluyor? Hani ben işlendim. Hani ben burada acı ızdıraba düşürdüm yani. Oh neyse.
2: Yine o modumdayım ama şu anda. Söyleyecek hiçbir şey yok.
1: Vallahi. Abim hayatta yaşanmış çatlakları buluyor. Oraya söylüyor şarkıları.
0: Evet sevgili TRT Müzik izleyicileri. Gördüğünüz gibi biz bazen sanki bir televizyon programı çekiyor gibi değil. Kendi evimizde sohbet ediyor gibi duruyoruz. Hakikaten bazen unutuyoruz da kameraman kardeşlerimizi de burada ailemiz olarak görüyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz emekleri için, yönetmenimize. Ve ayrıca sevgili stylistimiz, aynı zamanda benim eşim de olurlar kendileri. Filiz Ahıskalı'ya da bizi böyle güzel güzel giydirdiği için, huzurlarınıza daha şık çıkmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum.
2: Çok sevgili teşekkür Filiz ediyoruz için. Tabii ki.
1: Emeklerine çok sağlık. Teşekkürler Filiz Hanım.
2: Emekleri için.
1: O zaman ben de bir şarkı söylemek isterim. Hmm. Sevgili Filiz Hanım için. İzniniz olursa.
0: Estağfurullah, ne demek?
1: Sevgili Mirkelam'la özdeşleşmiş bir şarkı olan Hatıraları söylemek isterim. Sözü ve müziği kendisine ait olan. Çok da güzel bir şarkıdır. Bence çok da güzel çalabileceğimizi ve bu duyguyu yansıtabileceğimizi sizlere düşünüyorum açıkçası.
0: Ve o dönem için de Türkiye'nin bence en iyi kliplerinden biriydi bu şarkı. Özellikle merak edenler için Mirkelam'ın Hatıralar şarkısını açıp o dönemde nasıl şahane bir klip çekmişler ona bir bakmanızı isterim.
1: Hatıralar.
2: Buyurun.

0: Evet Göktuğ, ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel
1: ederim.
0: Oldu.
1: Şarkı çok sağ güzel. Ol. Siz de çok güzel çaldınız. Ben de hissetmeye
2: çok güzel
1: çalıştım.
2: Okudun ama.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada Mehmetcan'a ayrı bir parantez açmak evet. lazım. Provalarda ben gitar çalmıştım arkadaşlar. Niye olmuyor, niye olmuyor dedik. Ben gitar çalmayı bıraktım. Mehmetcan piyano ile çalınca çok da güzel oldu. Ellerine sağlık.
1: Çok hafif bir şarkı zaten. Hani istediği o naiflikte Mehmetcan sağ olsun. Muhteşem parmaklarıyla. Çok güzel akompanyayla.
0: Gerçekten çok güzel bir icraydı. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi bakalım.
2: Şimdiki şarkımız.
0: Şimdiki şarkımız
2: Hakan abi'den. Hakan evet. Altun'dan. Sözümüzü Hakan abiye ait. Hakan Altun'a. Telefon diyeceğiz.
0: Telefon diyeceğiz. Hakan abi bunun tabii çok hikayesini zaten kendi anlattı.
2: Kendi çok güzel anlattı evet.
0: Zaten der ki işte Graham Bell'den sonra telefon diye aratınca arama motorlarına Hakan Altun galiba daha fazla çıkıyor.
1: Bence şu an ülkemizde evet telefon diye aratıldığında Hakan Altun çıkar.
0: Ya da telefonu İngilizce karakterle arattığında belki Graham Bell
1: olabilir.
0: Çıkıyor
1: olabilir.
0: Hakan abi de çok kıymet verdiğimiz çok özel bir üstadımız bizim. Ve bir müzik emekçisi. Neredeyse çocukluğundan beri çok iyi biliyoruz ki gece kulüplerinde bir şekilde ekmek parası kazanmaya çalışırken sabaha kadar oradan da sabahın 9'daki okuldaki derslerine gelmeye çalışıyor. Hani o sesi vardır ya böyle yorgun ses, senelerin böyle o sevdiğimiz o sesi öyle kolay oluşmuyor arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir mücadele ve hayatın sonunda oraya ulaşılıyor. Hakan abi de buradan sevgiler, saygılar.

0: Yani telefonun başında çaresiz beklemek de
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Çok dertli şarkı.
0: Oh. Neyse Hakan abi alacağın olsun yani. Bir üstada da yola çıkıyoruz arkadaşlar.
3: Evet.
0: Bülent Ortaçgil özellikle akustik gitar deyince de benim aklıma gelen ilk isimlerden biri. Hani şarkıları ve okuması, söylemesinin dışında. Hatta Erkan Oğur'la alakalı şöyle bir hikaye vardı. Hani siz kimi beğeniyorsunuz diye Erkan Oğur'a sormuşlar. Şu cevabı biliyorum. Bülent Ortaçgil'i çok beğeniyorum dediğini bir duydum.
2: Birlikte de çok iş yapmışlıkları da var burada.
0: Çok çok. Ve de yani su gibi çalar akustik gitarı. Ne diyeyim bilmiyorum. Ben de çok gerisini severim. De sen anlat.
2: Çok severim kendisini. Çok fazla konserine de gittim. Kendisiyle tanışma fırsatım da oldu. Hatta bir penası vardır bende. Hmm. Sakladığım. Yani Bülent Ortaçgil'in gerçekten şarkıları çok kendinden gelen şarkılar. Her

0: yaşına uygun kendi yaptığı şarkısı var. Zamanında Fikret Kızılok'la birlikte yaptığı albümler var. Pencere Önü Çiçeği gibi.
1: Of, of.
0: Çok güzel şarkılardır. Şu an muhtemelen kendisi Ege'de yaşadığı için çok da güzel deniz şarkıları yapıyor. Yaz
1: Oo.
0: şarkıları yapıyor. Uzun uzun ömürleri olsun inşallah her ikisinin de. Hem Erkan Uğur'un hem Bülent Ortaçgil'in. Çok da güzel bir şarkısını seslendireceğiz şimdi sizlere. Fakat Murat'ın yorumuyla.
1: Ama bu şarkıyı Müslüm Baba da okudu. Doğru mu
2: Okudu
1: hatırlıyorsun?
2: efendim.
0: Doğrudur.
1: Hadi o zaman ver coşkuyu.
2: Hadi bakalım. Hadi. Buyurun, sensiz olmaz diyelim.

0: Şevke geldik sanırım bayağı
1: geldik,
0: şarkıyı
1: geldik.
0: Yaparken.
1: Çok güzel
0: çok güzel oldu.
1: Umarım güzel yorumlayabilmişizdir efendim.
2: Vallahi bana her şey şahane geliyor.
0: Semih sağ olsun coşturdu bizi.
1: Coşturdu vallahi.
0: Gayet güzel oldu.
2: Semih söylediği kadar var değil mi yani?
0: Semih'i biliyoruz.
2: Ya ben diyorum bana abartma diyorlar. Diyorum ki en iyi kemancı bu adam diyorum. Başka. O da kabul etmiyor tevazusundan dolayı. Bir de tabii müzisyen kültüründe şöyle bir şey var. Kendinden daha önce virtüözlük ve ustalık seviyesine ulaşanlar var iken hala o da ne hangi seviyeye gelirse gelsin kendini hep altta
0: bunu kabul
2: tutarlar. Bu müzisyen gibi kültüründen geliyor ama ben de yani kubelde kulağım var yani duyuyorum
0: maşallah.
2: Canım benim.
1: Ruhuna sağlık.
2: En azından kalbimizde teksin. Süperdi. Şimdi bu şahane eserden sonra, bu şahane insanın eserinden sonra başka bir şahane insanlar durumuna geçeceğiz.
0: Aslında ne güzel bir memleket değil mi?
2: Değil mi ya?
0: İnanılmaz şahane insanlarla dolu ülkemiz.
2: Ezgi'nin günlü grubunun, gerçi Hüsnü abi şu anda grupta değil evet. Ama sevgili Mehmet Nadir Göktürk'ün bestesi ve Hüsnü Arkan'ın sözleri.
0: Evet.
2: Bu arada Hüsnü abiyle de şöyle bir ortak şeyimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim yayınlanan Ben Ağlarsam isimli eserimiz var. Bestesi bana ait. Sözleri de sevgili Hüsnü Arkan'a ait. Ben bu şerefi madalyon gibi üzerimde taşıyorum arkadaşlar. Çok mutluyum. Hüsnü Arkan'la birlikte bir eserimiz olması benim için bir şeref. Ve tabii ki
1: bizim için de şeref abi.
2: Ekip olarak seslendirdik bunu.
1: Yorumlamaya çalıştık o kıymetli eseri.
2: Bu arada Hüsnü abi için şunu da söylerler. 21. yüzyılın ozanı olarak nitelendirilir.
0: Çok da doğru bir.
2: Ozan kalitesinde yazıyor çünkü.
1: Eyvallah. İkinizin de kalemine sağlık, ruhuna sağlık.
2: Estağfurullah.
1: Acizane yorumlamaya çalıştım. Ben ağlarsam. İnşallah.
2: Ama şimdi biz ben ağlarsam yapmayacağız. Biz dillere pelesenk olan şarkıları Düşler Sokağı'nı
1: Düşler
2: yapacağız.
1: Düşler Sokağı. Tamam. Hay hay.
2: Haydi bakalım arkadaşlar.

0: Evet, Nadir abi ve Hüsnü abiyi andık ama Sting'i de anmamız gerekiyor galiba. Göktuğ çok güzel bir sürpriz oldu. Bize olmadı ama izleyicileri oldu
1: Evet,
0: herhalde.
1: açıkçası bana da sürpriz oldu
0: Sana da mı
1: biraz.
0: sürpriz?
2: Evet, çok kıymetli TRT Müzik izleyenleri bir Aşk ve Ötesi programının daha sonuna geldik.
1: Umuyoruz ki bugün hazırladığımız repertuarı beğenmişsinizdir. Son şarkımıza göçmeden önce de sizlere veda etmek gerekir. Çok çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Allah'a ısmarladık.

yolunda bıraktım derdi kederi. Seviyorum artık ben beni seven, karşılık görmeyen aşklara pay dost. Geri getirmiyor yıllar geçen günleri.

19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

İşidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelere bilinmez, hürmetli nesnedir aşk. Dağ düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Denizleri

anlatır, Mevce gelir oynatır, kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

Anadolu'muzun hiç şüphesiz çok önemli mayalarından, bizim Yunus'un ölümsüz şiirinden bestelediğim eserle başladı gece şarkıları. Sırada Şairler Sultanı Necip Fazıl Kısakürek ve yaşayan çok önemli yine iki şairimiz Arif Ay ve Yavuz Bülent Bakiler dizelerinden bestelediğim eserler olacak.

Bir diğer medeniyet şairimiz olan bu güzel dizelerin sahibi Abdurrahim Karakoç ağabeyimizi de rahmetle, minnetle anmış olarak gece şarkılarının final eseri için yine Üstad Necip Fazıl Kısakürek'ten bestelediğim ama ilk bestelediğim eser şimdi sizlerle birlikte. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Sinan'la sahnede bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda, ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle. Bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor. Şarkıcılardan işte, ne bileyim, imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık, yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akalın'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı Bir Daha Bir Daha. Şimdi açılış şarkımız Sinan'la sahnede Bir Daha Bir Daha.

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede Damar Gecesi'ne hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi? Arkadan öne gelmek. Alışıksın sen. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben
0: Aynen.
1: de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay. Benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor. Ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: Aynen.
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana. Böyle
0: Çıksana, en sonunda ittim ben
1: en
0: Enes'i
1: sonunda
0: arkadaşlar.
1: arkadan
0: Yayına ittim ve dedim ki hadi, şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın, böyle oldu. Vallahi çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındın, ısındın, ısındın. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey'de son zamanlarda öne çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine, değil mi? Şu anda son yaptıkların Ben Bu Cihana Sığmazam vardı en son. Artık bittiği için dizileri söyleyebiliyoruz yani. Oraları yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğim bir türkü trend oldu. Hangi türkü dönes?
1: Bu dünyanın devranını diye bir türküydü
0: Ama
1: abi.
0: biraz söylesene Enes, ne olur be. Çıkar mı? Çok az. Allah Allah. Uşak.

0: Bravo Enes ya.
1: Vallahi benim bile gözlerim doldu.
2: Evet, sen türkü
1: seviyorum,
2: seversin çok.
1: Duygusunu, ruhunu ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız, arabesk mi yapacağız, türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
2: Biraz da senin sayende aslında.
1: Yok, benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığı. Hani yoksa... Neyse, bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar, zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin, hayır abi diyor. Konuşacak, hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum, gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem

0: TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onun da detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal söz şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi. Bayanlar baylar, şimdi o güzel oyuncu. Soyadını iki tane mi söylüyoruz
1: İki tane
0: artık?
1: oldu artık.
0: Ya
1: Evet.
0: atmıyor onu da ya, onu da atmıyor.
1: Atmıyor.
0: Peki efendim. Özbey yolcu diyeceğiz onu.
1: Özbey yolcu oldu.
0: Öz yolcu diyeyim. Bayanlar baylar. Tuğçe Öz yolcu. Onunla da kızar. Öz yolcu ona da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu. Tuğçe Özbey yolcu. Güzel Tuğçe'miz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet karı koca. Uzun zamanda görüşmüyordunuz. Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl? Oradan dinliyordun türküyü. Dağıttı bizi
2: Evet,
0: ya.
2: çok
0: Sen
2: duygulandım.
0: alışıksın gerçi dağılmayı değil mi?
2: Evet, ama ben çok
0: Şeyler falan
2: seviyorum.
0: oluyor. İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride. Değil mi?
1: Stüdyoda.
0: Acayip bir ambiyans oluyor değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor değil mi?
2: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak
0: Ya.
2: istiyor.
0: Üzgün herhalde bu çocuk karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir maç. Bu çok kolay bir şans değil tabii ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz değil mi nasıl olmuş diye. Vardır bizde.
1: Evet.
0: Güveniyoruz onun kulağına.
1: Evet, bir de
0: Bence bu
1: sürekli.
0: şarkı çok tutacak dedi. Her şarkı tuttu ama.
1: Bence de.
2: Gerçekten
0: Evet,
2: mi?
0: kararsız
2: Teşekkür
0: oldukları da
2: ederim.
0: çok tutmadı yani.
2: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
0: Sen peki Enes'in şarkı tamam okey ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun evlenmeden önce de?
2: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
0: Hangisi o?
2: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkı.
0: Düğündeki. Evet. O düğüne nasıl zor yetiştim ya Ankara'dan. Gelemeyenler utansın. Burada bazı gelemeyen arkadaşlarımız var. Kendilerini biliyorlar. Onlarla da ayrıca görüşeceğiz. Neyse. Hayat arkadaşı. Söylesene çok akapella nakaratı.

0: Buna ayrı bir aranje yapmıştın değil mi? Evet, hatırlıyorum.
1: Düzenledim düğün için.
0: Allah Allah.
1: O da video paylaştı.
0: Nereden bu Tuğçe? Bu nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
0: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
0: Allah Allah.
1: Evet. Benden hiç beklemezsin.
0: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Ha, sana da.
1: Onu gösteriyorum demek ki.
0: İlk bu şarkı peki sen bu şarkıyı dinledin.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettim bu şarkıda. Onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendi. Helal olsun
1: evet
0: ya.
1: Evet abi.
0: Vay be.
1: Senin de şarkıların var öyle.
0: Nerede?
1: Hangi? Yani 2-3 milyar olan şarkılarından
0: ya
1: sadece.
0: Ya olsun canım. Vay be ya çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
0: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan yoksa karşılar mı?
2: Hayır aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her evet. Yerden kıskıcını aldı seni.
2: Evet çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
0: Tuğçe şeyi düşünüyorum da sen o kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde hiç zorlanmana gerek yok biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya çok duygusal.
1: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya bir sayfayı 10
0: i̇şte
1: dakika.
0: İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
2: Ya evet o yetenek. Çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem çok utanırım.
0: Belki
2: bir
0: ufak
2: de,
0: bir eşlik olur.
2: Hayır benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum.
0: Çok ilginç. O kadar evet. Koskoca teksti ezberleyip
2: evet.
0: Şarkıyı ezberleyememek.
2: Yapamıyorum.
0: Çok
2: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkı.
0: O da destek alıyor değil mi? Vokal yaptı.
1: Hangisi?
2: Yok yok. Yanımdadır. Ben onu çok seviyorum.
0: Aa,
2: bayılıyorum
0: seninle
2: ona.
0: Seninle yaşanan her evet, şey yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor ha. Arka arka tekerleme
2: evet,
0: gibi.
2: Evet onu ezberledim yani.
0: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
2: beni
0: seni
2: çok
0: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
2: Evet,
0: veya
2: yani de. O kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
1: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da diyor ki.
0: Benim hayalimdeki ne diyor?
1: Diyorum ki, orası öyle değil diyor. Ben dedim ki rol kaldırır bunu falan.
0: Havalara giriyor. Havalara girmek de var yani.
1: Benim yani.
0: Ya şey enteresan, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başlıyorsun, Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
1: Ay, İnşallah.
2: Ne
1: değil
2: güzel mi? Olur.
1: Aslında
2: keşke.
1: Yaptık ama dizi tap değildi.
2: Bu arada doğru söylüyorum.
1: Yaptık dizi tap değildi.
2: TRT tabii. Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
1: TRT'de
2: benim.
1: Oynuyor.
0: Ha TRT'deydi yine.
2: Evet. Enes de müziklerini yaptı. Hmm. Ama tap değildi.
0: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te bütün dünyaya yayın yapıyor.
1: Çok izleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
0: Maşallah. O zaman Enes'ciğim bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkıyı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Çok. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence çok sevmek yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
1: Teşekkür.

0: Aa, ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur. Olabilir dayanırım falan diye.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil ya bu
0: Unutmadık
1: şarkı.
0: abi, hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Biz hala veremedik.
0: Yok canım, daha iyi. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve sen de çok iyi match oluyor Enes bu şarkıya.
1: Biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde
0: Çok uyuyor evet, ama
1: arabesk var abi.
0: buradaki aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda, değil mi?
1: Evet.
0: O çok iyi yani. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel
1: R&B
0: gidiyor.
1: yapmıştık ona. Evet.
0: Peki şeyde Tuğçe, bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda, değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep. Son
2: Evet, öyle.
0: aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim, ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha genç roller oluyor.
0: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da
2: Geliyor ama olmuyor.
0: sırıtmazsın, ama sırıtmazsın aslında, biliyor musun? Bence
2: Evet.
0: ileri yaşlarda
1: Evet,
0: sırıtırsın
1: kesinlikle öyle.
0: da ya.
2: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir
0: İyi, demek ki
2: karakteri
0: hep altı geri koy. Şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
1: Evet.
2: Bilemiyorum.
0: Öyle düşünüyor. Yok, 20
2: Evet.
0: oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende
2: Yani evet
0: diye
2: olabilir.
0: düşünüyorum. Enes, sen de bilemedim ya.
1: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
0: Ya yok, oyuncu olarak bilemedim Enes'i ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklit mi yapıyorsun ama? Enes,
1: Senin...
0: benim bir yürüyüşüm yapsana.
1: Yayında mı
0: Enes, yap
1: gerçekten?
0: yap yap ya, ne olacak?
1: Yayında mı?
0: Yap, içeri girdiğimi yapsana
2: Evet.
0: benim. Bak.
2: Hadi yapsana.
1: Harbi bu ömür
0: Defne.
1: boyu kalır burada ama.
2: Hatta
0: Baba,
2: bir
0: benim
2: şey
0: yürüyüşüm.
2: söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
0: Girsene. Bak. Sinan Akçıl içeri girişini yapıyor bak.
1: Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
0: Şarjı da yap.
1: Şarjı yap. Belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
0: Evet. Sendeyiz.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Stüdyoda çalışırız. Genelde Sinan abi en son gelir. Herkes, şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abim bulur yani. Kim olursa kafada şapka, yürüyüş bu.
0: Müzisyen olmayanlar da
1: Ve içeride 20 tane müzisyen

0: var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir miyim?
1: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
0: Bir iki kişi kalıyor müzisyen diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
1: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya onlara da ya size de söylüyorum müzisyen olanlar dışarı çıksın.
0: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
1: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı dizi müzikleri işi.
0: Evet
1: yani
0: abi.
1: Seviyorsun da onunla uğraşıyorsun. Çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşünüyorum. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
0: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
1: Öyle
0: adını
1: mi?
0: Adını vermeyeyim ha. Platformu.
1: Tamam.
0: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten dizin eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilirim.
1: Tabii tabii. Onlar da... Şimdi
0: Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğim için. Ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
1: İzlediğin için kulağın doluyordu.
0: Tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani.
1: Hmm.
0: Hans Zimmer'i yaptığı temaları dinledim. Yani.
1: Hans Zimmer çok büyükmüş sen ya. Mesela John Williams vardı.
0: Değişiyor. Gitarcı.
1: John Williams ve... Evet. Bu da benim bak...
0: Devan'ı dinledim
1: bayağı. Şey vardır ya sürekli torununu uyaran büyük babalar. Birkan ne zaman bir şey böyle... birkaç kalkıyor yani. Hani şey der gibi dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri böyle. Ay Allah, beni görüntü aramayı da korkar o yüzden. Kaç gözle anlaşırız. Enes, bu güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyorum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
0: Ama senin üreticiliğin var ya.
1: Yapabiliriz istesek tabii evet, ama kesinlikle. Çok ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun Mirko yani o scoring işi özellikle.
0: En zoru o.
1: Hani dakika dakika falan.
0: Onu da ben
1: i̇şte
0: yapıyorum.
1: Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
2: Evet. Yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum. Yani.
0: 12'ye kadar scoring
1: 12
0: yaptım.
1: Saatim var yani.
2: Evet. Bilgisayarın başında.
0: Tabii bu arada Ercan abi, Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları.
1: Onu tabii tabii. Ona da buradan Seyhan'la onu çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bu işlerin içinde zaten hani sinema, film, dizi ama... gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da...
0: Senden bunu duymak çok önemli benim için.
1: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
0: Teşekkür ederim.
1: Hatta bayağı. Birazdan, hatta yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı yaptım. İyi ki doğmuşum.
0: Evet.
1: Canım Ebru'm buradan sana da selam olsun. Çok severim hem ses rengine. Zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama... hem de karakterin duruşunu ve bizim arkadaşımızı çok severim. İyi ki doğmuşum aranjesini de Enes yaptı.
0: Evet.
1: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkıların ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan iyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet. Güzel şarkı ha.
1: Çok güzel şarkı.
0: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Vallahi Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne olsun.
1: Evet.
0: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada bir şey de vardı ha. Bir de bir vit. Böyle bir şarkım
2: evet,
0: var ya burada.
2: Evet.
0: Onu versene okuyorum. Abi. Versene ton.
2: Si.
0: Bir de bir vit. Çok güzel söyledi
2: onu. Si karar alabilir miyim?
3: Bir de bir bitti kabul edelim.
0: Bak işte bu şarkıdır ha.
3: Niye bunu görmezden gelelim?
0: Hadi Tuğçe.

0: Ben Sinan Tatlıses.
1: Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve o yapıyı.
2: %100 öyle.
1: Evet. Aslında şarkıları çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkese hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
2: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
1: Var ya.
2: Var net yani.
1: Var, hep var.
2: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
1: Aynen öyle. Doğru, hepsi de oluyor bir şekilde. Enes, efendim bu abi, bağlama ilk eline aldığın, eyvah, hatırlasan yılları.
2: 2 yaşında.
1: Kars mı?
2: 1. Yok da.
1: Ya sen Kars'ı hiç görmedin.
2: Kars'ı görmedim. Geçen
1: şimdi şöyle,
2: gördüm.
1: Kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var. Artvin'de olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak, şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
2: Tabii ki.
1: Buradan artık açıkla bunu.
2: Karslıyım ya.
1: Ooo. Evet.
2: Ama işte annem Artvinli, Karadeniz'de. Onu inkar edemem. Orayı da çok seviyorum. O da memleketim.
1: Artvin.
2: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
1: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
2: Müthiş. Of.
1: Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Karslıyım diyorsun sorduklarını değil mi?
2: Çünkü bizimkiler hani ben gitmedim de böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
1: Arkadaşlar ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın size yemin ediyorum. Abartılı söylerler ya abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çektirdim. 74

0: Ördü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
1: Doğru, doğru bizde.
0: Öyle. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
1: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
0: Bin kişi geldi.
1: Adam finalde 1000 kişi oldu dedi bize.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Ve 2 kişilik göndermiştik.
0: İnanılmaz daha. Kalabalık bir sülale yani.
1: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
0: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
1: Kars.
0: Kars
1: çok kalabalık yani.
0: Şey oynadık ya zaten, Azerbaycan.
1: Evet. Karapa bak terekeme. Sen de oynadın hatta.
0: Ben de oynadım vallahi.
1: Azeri'ye yakın, evet çok yakın.
0: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı. Ankara diyoruz değil mi?
2: Evet, ben Ankaralıyım.
0: Ankara'nın hatta... Onu da söyleyeyim hadi, söylemişken. Bir dedi ki bana, abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum, tamam kardeşim. Git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o, abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
2: Hayır, Ankara'ya bağlı bir ilçe İknaları... Elmadağ.
0: Elmadağ'a buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ'a selamlar.
1: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
2: Evet, gerçekten.
1: Şimdi hep aynı geyik yapılıyor. İnanılmaz ya. Yemin ederim gerçek.
0: İnanılır gibi Tuğçe değil. De ben de çok yani. Şaşkınım ya. Yani
1: acaba akraba mı oldukları için yoksa?
0: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi, beni buldu, dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnede bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defne'cim gerçekten söylüyordu bana da, onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz. Evet. Senin tek taraf mı?
2: Evet,
0: anne baba
2: taraf
0: ayrı değil.
2: Ankara. Yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok.
0: Doğumun bizde. Ankara.
2: Evet.
0: O zaman bayağı her şeyin yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse,
2: evet,
0: 23 falan
2: evet.
0: Kadar.
2: Ankara'yı çok seviyorum.
0: Siz nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız. Anlatayım ama sonra mi? Anlatsana.
2: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
1: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
0: Evet.
1: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon açıktı, yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
0: Aa, diziyi görüyor. Evet. Dizinin bak röportaj, bu enteresan hikaye.
1: Dizi bitti, röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda, böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
0: TRT Türk mü?
1: TRT acaba? Yok. TRT 1.
0: TRT 1'de.
1: TRT 1.
0: Hangi diziydi o zamanki?
2: Acemi Anneler.
1: Ben de dedim ki hiç huyum değil. Ekledim yani.
0: Bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Bunlar... Annem mi beğeniyor? Bunlar bize bakmaz anneciğim ya falan.
1: Yok öyle, öyle bir şey demedim.
0: Öyle bir şey,
1: öyle bir şey der miyim? Benim huyum bu.
0: Hayır değil de şey.
1: Annem diziyi
0: daha
1: izliyor.
0: Daha doğrusu ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda.
0: Ciddi misin ya?
1: Evet. Böyle oldu.
0: İnanılır gibi değil.
1: Yani vay. Ve bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
0: Vay be.
2: Evet.
0: Senin enteresan sayende. Hakikaten. Yok canım benim sayemde istiyor. Enteresan abi, kader işte ya. Hayat. Evet. Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet, daha çok başındayım
0: yani,
2: bence.
0: Yani şey, mesleki olarak soruyorum.
2: Evet, evet,
0: çok güzel bir aile kurdun ama.
2: Devam edeceğim.
0: Bu yol devam ama. Bu evet. Yolu senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani.
2: Teşekkür
0: hani Enes'in müziği bırakması gibi bir şey olur yani, o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
0: Çok fazla audition geliyor, evet.
2: Evet, geliyor. Evet. Gerçekten
0: çok
2: öyle.
0: Çok geliyor ya, audition, evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak,
2: evet,
0: bence.
2: Evet, bizim meslek biraz da sabır işi.
0: Sabırla devam edeceğiz yani ve... Şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
1: Estağfurullah.
0: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var, bir sürü şey var ya yazdığımız.
1: Ya senin olan her şey olur bana yani.
0: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve
1: Evet
0: ile
1: abi.
0: Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir
0: Piyanist 2'nin çıkış
1: çıkış
0: şarkısıydı bu,
1: şarkısıydı.
0: evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay
1: Ama
0: sonra
1: tam
0: sen bana geri attın.
1: sen yine çok
0: Ben
1: beğendin.
0: yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin
0: Çok güzel.
1: sayfandan.
0: Aynen.
2: Ben
0: Çok.
2: sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarıda. Yani bir
0: Of.
2: yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan abinin
2: güzeldi.
1: şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada. Odanın
0: İçeri.
1: içinde yok.
2: Evet,
1: Ya diğer
2: kaybolmuş.
1: odada ya kapının girişinde bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle
1: Yazdım diyor.
0: oldu. Bay bay.
1: Bay bayı öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi ondan evvel hep
0: Birazdan bay bay
1: stüdyoda.
0: yapacağız. Ona da çok istek vardı. Her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay Bay'la ilk defa şarkıcılık yönüm çıktı.
0: Enes
1: Siz
0: şu şeyi de
1: her zaman
0: söylesene bir kere
1: söylüyorum.
0: ya.
1: Ne abi?
0: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Duyca nasıl söylüyor? Ben
2: Evet.
1: onu
2: Ya
1: düşünerek
2: keşke yoksan şu
0: söylüyorum.
2: an.
0: Çok az bir tondan girsene daha.
2: Evet.
0: Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
1: Si alabilir miyim abi?
0: Gel ne olursun gel.
1: Buradan mı?
0: Nereden
1: Girişten mi?
0: istersen.
1: Nakarat mı okuyayım diye dedim.
0: Bence ver hep. A'dan gir nakarata kadar git.
1: Yapacak bir şey yok. Okuyacağız artık.
0: Pesten gir nakarata.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç.
1: Evet.
0: Canım Ortaç'ım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet 90'lar.
0: Aşkın Nuri Yengi. Müthiş bir ses ona da buradan. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. Oh. Benim son albümden 4K'dan diyemiyorum da ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani...
2: Yok, senaryoya bağlı. Yani
0: var mı
2: güzel
0: da oyunculuk yapılmış... kuralların yani hani? Enes sen sana sormuyorum.
1: Benim var.
0: Sana sormuyorum.
2: Türkan Şoray kurallarım
1: var.
2: Çok saygı
0: duyuyorum. Ya yani... Zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu bir iş. Senaryo gelsin okuyayım ona göre bir karar vereyim.
0: O ruha
2: bu,
0: girebilirsem aynen, her
2: böyle
0: şeyi yaparım diyorsun.
2: Bunu yaparım bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir şey
0: ama
2: değil.
0: Ama özellikle sevdiğin hani şey daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
2: Evet ben dram çok seviyorum.
0: Dram yakışıyorsun.
2: Evet,
0: aslında çok... komedide de olursun biliyor musun?
2: Evet ya Güzel Günler aslında komedi değildi.
0: Komik sahneleri vardı onun Güzel Günler.
2: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani her şey olabilir.
0: Değil mi? Hepsi olabiliyor yani. Şey, ama hayalim dediğin gibi hani... Bir işte Enes Yolcu müzikler.
1: Evet inşallah.
0: Tuğçe Yolcu başrol olacak bence bu yani.
2: 7-7-7.
0: O zaman şimdi şu ilk düetimiz Bay Bay'ı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz. Ama şimdi Sinan'la sahnede Bay Bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski. Çok 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi gitti.
0: İyi gitmişti bu. Çok evet. Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani seninle. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahnede değil, Sinan'la evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu. Evet.
0: Aynen öyle. O aile kadar çok çünkü sürekli iç içeyiz.
1: Evet.
0: Ve sürekli beraber üretiyoruz. Ve çok sevdiğim bir kardeşim. Koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum.
2: Biz de seni çok seviyoruz
0: yeteneğine,
2: abicim.
0: Sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne olur
2: çok
0: acaba bilmiyorum.
2: Ediyoruz.
0: Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu yetenekli yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiç sonra ayrılmamak dileğiyle inşallah.
1: Amin.
0: Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
1: Sen de öyle.
0: Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu. Bugün konu. Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz. İçinden gelsin yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim. Çok yakında en doğru diziyi seçecek. Ve o dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes de o dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz değil mi? Evet, güzeldi.
1: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.
0: Çok çabuk geçti.
2: Bizim için güzel bir anı oldu.
0: Aynen.
2: Çocuklarımıza
0: evet.
2: Da gösterebileceğimiz.
0: Hakikaten öyle. Beraber. Evet. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu. Unutma ki ben senin amcanım, abinim. Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani.
2: Ya.
0: Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu Farkı'yla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle...

0: Özellikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türkü

Dostlarımızı. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürü. Evet efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş

0: Bulduk efendim.
1: Şeref verdiniz.
0: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
0: Tabii ki efendim.
1: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
0: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
1: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, evet. Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ
2: ağzına
3: olun
2: sağ
3: efendim.
2: Olun.
3: Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin
3: sağ olun, olun, var olun.
0: Sazında sözüne sağlık Üstad'ım.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: Eyvallah. Teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık Mutçum.
0: Ellerinize sağlık, sağlık olsa.
2: Eyvallah.
1: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
3: İnşallah, inşallah efendim.

0: Yes, Showstun.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür Allah ediyoruz.
2: Sağlık ustam. Üstadım.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
3: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet. Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Halk müziğimizin... Adam anons etme de geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli...
1: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi, geldi artık.
1: Sondur ustam. Sondur ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons edeceğiz. Anons
3: edeceğiz. Uğur. Uğur.
1: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
3: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve...
1: Vallahi de Sondur ha, başka da yok.
3: Evet, ismi
1: son...
3: gibi...
1: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
4: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımız da buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Keskin'e de çok selam gönderelim değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz. Ağır halay ama. Değirmenin bendine olabilir. Bu bandan.

0: Taşan. Bravo. Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: Yaşam. Yaşa. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
2: Teşekkür
1: buradan
2: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
2: Bizden selam götür Sondur abi.
1: Mikrofona.
0: Duymadın mı?
1: Duymadım.
0: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
0: tamam,
1: adamın kralı.
0: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanım arkadaşlar.
1: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Seninle insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Seninle insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
0: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım? Nereye de geleceğiz? Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
2: Bizden aşirete selam gönder.
0: Yok, siz gençsiniz. Size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
1: Teşekkür ediyorum. Sen de 35'sin ya, ne ihtiyar? 35'sin sen daha.
0: Ne iyisi lan, 2 sene mi kalıyorum ben valla? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
1: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Allah eve doğru uğurlayalım, versin. Haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz.

0: Program bitireceğiz şimdi Kamil, Kamil Ustam'la. Ha git. Tamam, görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki düğüne görüşürüz. Hadi bakalım. Kendine iyi bak.
1: Eyvallah. Üstadımızı yürüyor. Ama dur,
0: dikkat et. Bugün de diyor ki arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem de ama diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
2: Tamam efendim.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Efendim, neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Hatıralara doğru bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız koltuklarınızda şöyle bir yaslanın. Çünkü neydi o şarkı? Başlıyor. Şimdi sizler için bir Barış Manço şarkısı seslendireceğiz. Barış Manço, müzik adamlığının yanı sıra aynı zamanda bir kültür elçisi. Elbette onun için konuşulacak, söylenecek çok fazla şey var. Biraz sohbet etmek isterim Barış Manço üzerine. Özgürcüğüm.
1: Ben Barış Manço'nun kastını hiç unutamıyorum. Uzun saçlar, değişik kostümler, yüzükler. Ya, o dönem için bence enteresan, değişik bir kasttı. Eşdeğer yine oralarda gezen kim vardı? Cem Karaca.
2: Ersen Dinleten.
1: Ersen Dadaşlar mı?
2: Tabii Ersen Dadaşlar. Anadolu Rock üçlüsü.
1: Evet, Ersen Dadaşlar'a çalmıştın sen.
2: Evet.
1: Hatırlıyorum. Kostüm hala şu vakitte bile o kostüm diktiriyordu kendini, hatırlıyor musun?
2: Evet, evet, evet. Pelerini vardı bir tane kırmızı. Swarovski'den kendi suratının.
1: Evet.
2: Hatırlarsın.
1: Evet, hatta orkestranın da giymesi gereken bir kostüm vardı.
2: Yarasa kanatlı.
1: Yarasa kanatlı. İlginç, enteresan insanlar.
0: Özellikle yüzükler tabii. Aklımıza ilk gelenler. Bir de bir programı vardı Barış Manço'nun. Küçüklüğümüzde izlediğimiz bir programdır.
1: Adam Olacak Çocuk.
0: Adam Olacak Çocuk. 7'den 77'ye vardı. Çok güzel, hiç kimseyi kırmazdı mesela. Herkese 10 puan verirdi. Çok güzel bir programdı.
2: Barış Manço'ya dair şeyi de hatırlıyorum ben. Mançoloji albümünde o CD döneminde ilk çıktığında sanırım 4 ya da 5 CD'den oluşan, böyle 40 şarkıdan oluşan bir albüm vardı öyle Mançoloji'de. Böyle ansiklopedi gibi bir albümdü o.
1: Ve harika aranjmanlar vardı.
2: Evet.
0: Özellikle Bal Böceği en sevdiğim şarkılarından biridir. Benim bu şarkıyla ilgili de şöyle bir anım var. İlkokul çağındayım ama unutamadığımı dinlediğimde ağlıyordum ben. Neden olduğunu bilemiyorum. Şimdi sizler için unutamadığımı çaladım, seslendirelim.

0: Şarkıyı Özdemir Erdoğan'dan dinledik. Pervane. Kim bilir kaç çift bu şarkıyla ilk dansını etmiştir. Bizi izleyenler arasında da vardır elbet. Hayatımızda yeri ve önemi olan şarkılardan bir tanesi.
1: Evet, önemli bir vals şarkısı aslında. Bu şarkıyla dediğin gibi çok fazla çift dans etmiştir mutlaka. Ama yeri geldikçe şarkı uygun oldu mu? Hani bizi izleyenler, biz müzisyen olduğumuz için bazı teknik detayları fark etmeyebilirler. Ama böyle hani işin mutfağından eğer şarkı da uygunsa bir iki kelam etmek istiyorum. Bu şarkının bir puandork, yani ritmin serbest kaldığı, solistin serbest kaldığı bir bölüm vardır. Ondan sonra hep böyle özellikle ritim çalanla Sezen, yani solist olan kişi, bir göz göze gelir. Orası biraz timing, hissiyat bir durumdur. Bu şarkıda da onu yaşayacağız. Bazen bu sancılı bir süreç olsa da işte müziğin duygu olduğu, müzisyenler arasında da hep birbirimiz arasında hep göz göze çalarak birbirine geçtiği bir şarkı bu da. Dinleyenler özellikle buna da dikkat ederse sevinirim.
0: Çok güzel ifade ettin Burak'cığım. Teşekkür ediyorum. O zaman şimdi Pervane'yi çalıyoruz sizler için.

Sıradaki şarkımız benim Asya'nın en sevdiğim şarkılarından biri. Daha sonrasında da Müslüm Gürses bunu çok farklı bir tarzda ve tatta okudu. Son pişmanlık neye yarar? Aslında şarkının ismi Olmadı Yar ama biz bu cümleyle hatırlıyoruz.

0: şarkıyı.
1: Müslüm Gürses galiba gördüğüm en iyi yorumculardan. Soluğunu değiştirdi şarkının. Asya'dan da dinledim ama hafızamda benim Müslüm Gürses olarak kazınmıştır. Muhteşem bir yorumcu.
0: Hadi çalalım o zaman güzel şarkıyı.
1: Bakın.

0: Değer mi hiç dizesinden sonra düşünüyor ve diyor ki değer canım, değer elbet, değer bir tanem aşk için her şeye. Yine aynı albümde bir şarkı daha vardı sanırım.
1: Hatta ikinci şarkı o da Git. Değil mi? Onda da git git diyordu.
0: Evet.
1: Sonra gitme kal ne
0: Gitme
1: olursun
0: kal.
1: diyordu. Üst üste iki şarkı o 88 albümünde. Ama değer mi hiç? Tabii o hareketli havasıyla hala herhalde bizim en çok çaldığımız sahnede şarkılardan bir tanesi. Şimdi biz de çalalım.
0: Hadi çalalım.

0: Yine çok duygu yüklü bir şarkı. Söz ve müziği Ersay Üner'e ait. Söyleyin'i dinleyeceğiz sevgili Özgür Pazarlı'dan.
1: Ersay'da daha ne şarkılar var. İçini açıp baktıktan sonra fark ettim ben de.
0: Ben de öyle.
1: Bir dönüp baktığımda, aa bu da Ersay'ın, bu da Ersay'ın, bu da Ersay'ın derken çok şarkısı var. Ebru Gündeş söylemişti benim albümde hatırladığım. Sonra çok da cover yapıldı. Ama Ebru Gündeş de nasıl söyledi biliyorsun.
0: Tabii ki.
1: Biz onun yanında şimdi nasıl söyleyeceğiz bunu, nasıl söyleyebileceğiz onu da bilmiyorum.
0: Bence müthiş söyleyeceksin Özgürcüğüm.
1: Deneyeceğim.
2: Tam senin şarkın o ya.
1: Hadi iyice beni iyice tribe
0: Duygu
1: sokuyorsun.
0: adamı
1: Hadi.
0: Özgür
1: Hadi
0: Pazarlı'dan
1: deneyelim.
0: Söyleyin
1: Hadi
0: dinliyoruz.
1: deneyelim.

Tartışmasız müthiş bir besteci. Eşsiz bir ruh diyebiliriz. Yıldız Tilbe'den bahsediyorum tabii ki. Şimdi sizler için ummadığım anda seslendireceğiz. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait. Elbette onun için de söylenecek çok fazla şey var. Çok fazla bestesi var. Hakikaten programlar yetmez. Onun bestelerini söylemek için de hazırsanız çalalım arkadaşlar.

0: Sesine, müziğine ve yaşam enerjisine hayran olduğumuz süperstar Ajda Pekkan. Hakikaten hayretle zirveyi hala nasıl koruduğunu izliyoruz hala. Onun çok neşeli şarkılarından birini söyleyeceğiz birazdan. Sen de yaz yaz diyeceğiz. Ajda Pekkan da üzerine çok konuşulması gereken bir sanatçı elbette.
1: Çok hayatı gerçekten muhteşem profesyonel yaşayan biri. Tesadüfen orada olmadığından emin olabileceğin biri. Bütün mesaisi galiba süperstar olmak için.
0: Bu müthiş bir saygı gerektiriyor
1: Çok.
0: galiba. Yani öz saygı, işine saygı.
1: Ya bazı sanatçılar var, belirli yaşlara hitap ediyor. Dinleyicileri belirli yaşlar oluyor. Ama Ajda Pekkan öyle değil. Şu an 15 yaşında, 13 yaşında biri Ajda Pekkan şarkılarını biliyor, söylüyor, eşlik ediyor. Başarı mı? Başarı bu işte.
2: Zamansız bir kadın, zamanı yenmiş.
0: Ajda Pekkan içinde bir büyücü diyebilir miyiz öyleyse?
3: Bu arada şarkıya da dönersek Sezen, bu şarkı çoğumuzun, aslında benim böyle akranlarımın bunun rock formu coverlanmıştı. Ben de ilk oradan dinlemiştim bu şarkıyı, öyle tanışmıştım. Ama 90 senesindeki Ajda albümünün ilk çıkış şarkısı bu. Burada da vokallerde Fuat Güner'le Özkan Uğur var.
0: O çok önemli isimler.
3: Onların da katkısı var bu şarkıda. Gerçekten tansiyonlu, böyle enerjik, güzel bir şarkı. Provalarda bu tansiyonu düşürmeye çalıştık. Şimdi bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz.
0: Hadi bakalım o zaman.

0: Bu bölümde Süperstar'ın şarkılarına doyamadık ki bir Ajda Pekkan şarkısı daha seslendireceğiz sizler için. Neydi o şarkı desem, Ajda desem aklınıza ilk gelen şarkılar ne olur?
1: Hoş
0: Mesela.
1: görsen. Kimler geldi var?
2: Bir Eurovision şarkısı var, Petrol
0: Aa
2: mesela.
0: evet.
1: Evet.
0: Ama biz bu programda sizlerden en çok istek alan şarkıyı seslendireceğiz. Hür doğdum, hür yaşarım.

Anıların şarkılara döküldüğü bir programın daha sonuna geldik. Ben her bölümde olduğu üzere size kıymetli müzisyen arkadaşlarımı yeniden tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, vokalde ve klarnette Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbi, eğlencenin adresi. Başka sahneye hoş geldiniz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal.
0: Türk müziğinin birbirinden kıymetli ustalarının eserleri eşlik edecek bize. Orhan Gencebay'dan Amir Ateş'e, Ferdi Tayfur'dan Musa Eroğlu'na uzanan bir gönül yolculuğuna çıkacağız. Evet, şehirlerin şarkılarından Anadolu'nun türkülerine, gönüllere dokunan eserler bizlerle birlikte olacak ve müziğimizin farklı renklerini hep birlikte yaşayacağız efendim.
1: Evet, bu yolculuğun ikinci durağı da yine milyonların gönlünde ayrı bir yeri olan bir isim var. Orhan Gencebay. Hatta ilk eserimiz de büyük ustanın o en sevilen eserlerinden biriydi. Devam edelim diyorum Orhan Baba'nın eserleriyle. Bize ne okumak istersin?
0: Evet, Orhan Baba efendim yıllardır şarkılarıyla dertlerimize ortak olan, sevinçlerimize, hüzünlerimize de sesiyle, besteleriyle eşlik eden büyük usta. Eminim şu anda bizleri izliyorlar diye biliyorum. Buradan da selamlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz, ellerinden öpüyoruz. Şimdi onun şarkılarından bir demet sunalım istiyoruz efendim. Evet, akşam güneşinin ihtişamında ayrılığa rağmen güzelliğini koruyan aşklara seslenelim. Ne dersin?
1: Saygılar, sevgiler olsun büyük ustaya. Sahne senin.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet, Canancığım gel bakalım sırada.
0: Bazı eserler vardır ki sınav niteliğindedir adeta. Bence bu eserler de onlardan ikisiydi. Bence büyük bir ustalıkla seslendirdim ve saz sanatçısı arkadaşlarımız da büyük bir ustalıkla sazlarıyla icra ettiler. Tebrik ediyorum hepinizi.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kaderle gönlün buluştuğu şarkılar var galiba, değil mi? Öyle mi?
0: Evet, önce kadere sitem edeceğiz. Aslında sitem etmek tabirini çok sevmiyorum. Ufak bir haykırış diyelim. Sonra da gönlün sesini dinleyeceğiz hep birlikte.
1: O halde sahne senin.
0: Haydi bakalım, buyurun arkadaşlar.

geçtin başımdan. Ellerim elini tutmadı farz et. Artık seni

0: seni görmemiş farza.
1: Farzet bir rüyaydı, bitti.
2: Ya. Canancığım, şimdi sırada da öyle yaşayan bir musiki çınarı var ki, ona da buradan selam olsun. İstersen ismini sen anons et.
1: Kıymetli hocamız Amir Ateş'e saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onun en güzel eserlerinden biri, Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağımı okumak istiyorum.
2: Dinleyeceğiz efendim.
1: Buyurun.

0: Elinize sağlık. Şimdi biraz hareketlenelim istiyorum. Sevgili partnerim, sen dinliyor musun?
1: Vallahi
0: bence gel beraber
1: ben gömüldüm.
0: Söyleyelim.
1: Ben burada gömüldüm.
0: Gel gel. Fazla ayrı kaldık.
1: Vallahi şu Musa Hoca'nın en çok dillerde okunan ve en çok istenen olan türküsünü okursan ben de mutlu olacağım. Ben seni dinlemek istiyorum. Aralarda gireceğim.
0: Öyle mi? O zaman firari diyelim.
1: Haydi.
0: Ekran başındakileri de dansa davet ediyoruz. Buyurun bakalım.